Sen biraz fazla içtim, kızma. Şiirim hediyem sana. Yarim saçlarına cenneti sürer. Ben de nasibimin kokusuna mest olurum sen diye. Öyle gözleri var keskin bir bıçak. Bende birçok yara biriktir.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta iş insanlarıyla toplantıya katıldı. Erdoğan Müslümanlardan entegre olmalarını değil asimile olmaları bekleniyor. Biz entegrasyona evet, asimilasyona hayır diyoruz dedi. Erdoğan Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi New York'ta kabul etti. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Türk kuvvetleri Başı Kazilkan yerleşkesini Irak hükümetine kademeli olarak teslim edecek. Erdoğan ayrıca Ukrayna lideri Zelenski ile de görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden dünyaya seslenme sırası İran'daydı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan diplomasiye hazırız ancak savaştan korkmuyoruz mesajını verdi. Biz terörist değiliz, terör mağduruyuz ifadesini kullanan Pezeşkiyan konuşmasında ABD İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını da gösterdi. İsrail Başbakanı Netanyahu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bugün hitap edecek. Bu ziyaret öncesi New York Belediye Başkanı Zoran Mamdani ile Netanyahu arasında bir süredir devam eden tartışmanın tansiyonu yükseldi. Mamdani, Netanyahu için savaş suçlusu ifadesini kullandı. Mamdani daha önce de Netanyahu'nun tutuklanabileceğini söylemiş ancak sonrasında geri adım atmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti ve siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim, dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırı ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olan Bayram Özbek tutuklandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Kemal Türk Yılmaz 5 oyla başkan vekili seçildi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Suriye lideri Şara, Golan Tepeleri daima Suriye'nin kalacak mesajını yineledi. Şara, ABD Başkanı Trump, Golan İsrail'in dedi, onlara New Jersey verin dedim ifadesini kullandı. Ukrayna ve Rusya tahılda enerjiyi kapsayan kısıtlı bir ateşkese sıcak bakıyor. ABD Başkanı Trump 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Trump resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Xi Jinping'i Andrews Hava Üssü'nde uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı. İngiltere uzaydaki çıkarlarını ve uydularını düşmandan korumak amacıyla askeri uzay pilosu kuruyor. İngiltere'den bir haber daha, onaylanan yeni nesil akıllı ilaç tedavi edilemez durumdaki meme kanseri hastalarına umut ışığı oldu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
3: Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın.
4: Çok evet.
3: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
5: En son galiba 3 sene önce bu saatte günaydın dedim yayında. Yok şaka tabii, latife. Süper FM'den herkese

0: adamlı, harika uslublu dinleyicilerimden hızlıca gelen 3-5 mesajı paylaşmak isterim. Kesin uyku tutmadı. Şu an canlı olduğuna nasıl inanacağız? Playback mi acaba?
1: Playback. Yani kayıt band değil, playback.
0: Tövbe bismillah yazmış biri. Oha günaydın yazmış biri. İnanmıyorum bu canlı değildir bu kayıt demişler. Nasıl ikna edeceğim ben sizi? Saat tam 7'yi 7 geçiyor şu an. Bu işe yarar mı? Ama sen onu da ayarlamışsındır dersiniz şimdi. Ne yapayım canlı olduğuna inanmanız için kendimi cimcikleyeyim mi? He? Acırsa canlı. Aa! Acıdı bak canlı demek. Müsaade.
1: Bizi cimcikle demiş Emel. Buradan biraz zor olabilir ya.
0: Süper FM'den herkese selamlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Yav ne münasebet hala hava güzel diye düşünerek sokağa tişörtüyle çıkan ey koca yürekliler.
1: Ben onlardan değilim, ben giydim üstüme bir şeyler. Artık ciddi soğuk yani. Sabahları bilmiyorum, ben Beykoz'da oturduğum için de olabilir. Oralar ekstra soğuk oluyor. Ama böyle sabah ve akşam saatlerinde o serini artık daha derinden hissetmeye başladık. O yüzden lütfen artistik yapmayın. Ya kombinim bozulacak şimdi, ne alacağım üstüme falan diye gezmeyin. Alın bir tane hoodie yanınıza. Tam böyle şey zaman değil mi? Böyle elinde üstünü gezdirmelik zaman. Sabah giyeceksin ama gündüz hani dışarılara çıkıyorsan falan, ya üşür müyüm acaba falan diye. Neyse alayım yanıma da belki belime bağlayayım en kötü. Evet. Harika bir giriş.
0: Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan zaten gelmeye başlamış.
1: Olamaz bu yapay zeka, Doğancan yazmış. Sinan Bey sizsiniz yapay zeka. Lütfen.
0: O zaman kesin dün gece radyoda yattın demiş Sümeyye. Ya abartma ya. Normalde 14-15 gece. Bilemedin 20 gece. Yok mu? O civarlarda hani iki şarkı çalıyor, tanıtım giriyor, ondan sonra yayına giriyorum. Bugün dün çok fazla trafik vardı. Biraz röter yaptım, dedim ki Doğancan ayıp, artık telafi etmen lazım. Bugün böyle kendimi şartladım. Çok fazla alarm erteliyorum. Bu sefer gece yatarken dedim ki ilk alarmda uyanacaksın, şımarıklık yapma dedim. O yüzden böyle 3 tane cihaz kurdum evde. Bir tane eski bir tabletim var, ona kurdum. Bir tane yeni bir tabletim var, ona kurdum. Bir de cep telefonumu. Hepsini de odanın en uzak noktalarına koydum. Bak yöntem buymuş demek ki. Yakında olunca erteliyorsun. Uzaklara böyle yerleştirdim. Allah komşularıma sabır versin. Aynı anda çünkü. Ve en kulak tırmalayan en iğrenç melodiyi seçiyorum ki beni zıplatsın. Aşk olsun. Evet, önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlasın. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80. Hızlıca zaten yazıyorsunuz, sağ olun var olun. Bilmeyenler için de numarayı hatırlattık. 2,5-3 dakika sonra 7,5 mesajlara hemen bir bakalım.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
1: Doğan Can bu kadar hafife alma, bu bir kıyamet alameti demiş Samet. Samet.

Crush falan, Crush değil, Crush falan. Bunlar bu dönemin çocukları, gençleri arasında çok seviliyor ve onların motive olduğu şarkılar ya. Yani bu şarkıları dinleyince kendilerine geliyorlar. Ben de böyle şarkıları kurcalıyordum, şimdi ne çalsam falan filan diye böyle fon müziği olarak. Dedim ki yani çocuklar bununla motive oluyor. Ben acaba neyle motive oluyorum? Beni yakından tanıyanlar, en azından bir süredir, şöyle son bir senedir falan dinleyenler bilecektir ki. Dedim ki tabii ki seni motive edebilecek tek isim, alttan alttan şarkısı eşlik etmeye başlasın. Yani bizim de çocukluğumuz o. Kimse kusura bakmasın. Gerek dansları, gerek saçını sürdüğü 9 kilo jölesi, uzattığı ensesi,

de ben İsmail YK'yı şu yüzden ekstra seviyorum. Şarkılarında çok fazla etnik enstrüman kullanıyor ve böyle uyduruyorum. Bak mesela halk müziği ezgileri kullanıyor. Sözler her ne kadar tıkla olsa da yani baksana ya bağlamalar var. Öf. Dur biraz dinleyelim o zaman. Sus be Doğan Can artık. Biraz dinleyelim, hemen yoklama mesajlarınıza geçeceğim.

bir programı ben sonradan dinlemedim galiba ya. Böyle parça parça minik minik kayıtları dinledim. Şimdi aslında onu yayına versem, beraber onu dinlesek. Full ona kadar. He? Aralara girer. He? Yapalım mı öyle bir çılgınlık? Ne dersin?

Ben bu şarkıyı başın resasa salla olarak biliyordum. Doğrusunu senden öğrendim. Ağrırsa salla diyormuş demiş Ayşegül. Kız resasa salla ne demek? Yani hiçbir manası yok ki zaten o anladığın şeyin. Ay vallahi genç kızlığımız Doğancan ya. Coştum beslenme hazırlarken diyor Müzeyyen.

Evet, bir kuple çalacaktım yaklaşık 4,5 dakika boyunca. Dinledik, güzel oldu ama iyi geldi. İyi, hadi hızlıca artık mesajlara bakalım. Ya ben İsmail YK'yı özledim ya. Çok seviyorum İsmail YK'yı. İsmail YK dinleyip ortamlarda bunu söyleyemeyenler el kaldırsın demiş Banu. Ne münasebet ya. Yani şey midir İsmail YK şarkıları, böyle herkesten gizli dinlenen şarkılar kategorisi midir? Asla değildir. Gerçek müziktir, sanattır. Bunlar birer eserdir yani, o yüzden katılmıyorum. Dur, bunu şimdi azıcık dinleyeceğiz.

Zeynep, günaydın, hayırlı sabahlar, büyük bir keyifler sabah sende izlemiş Çekmeköy Taşdelen'den eşim Ebru, oğlum Kaan, kızım İnci, günaydın diyen sevgili Hasan, sevgiler. Ergin yazmış İstanbul trafiğinde, ikinci köprüye doğru gidiyorum ama vallahi kilit ya, çekilmez sen olmasan bu trafik diyor sevgili Ergin. Şunu bileydin. Belçika'dan Aysel, günaydın. Ankara'dan yazmış sevgili Ayşe, sevgiler. Gemlik'ten dinliyor İsmail Bey, günaydınlar. Güneşli ama buz gibi bir sabahtan günaydın demiş. Karaca Bey yollarında yine sendeyiz diyor sevgili İsmail. Ne bu? Daha önce günün konusuyla ilgili anlatılan hiçbir şeyi beğenmiyorsun demiş Pelin. Evet, ben de böyle bir modelim. Ne yapacaksın? Yani. Hani güzel bir şey anlattınız da ben mi yok dedim size.

Moskova'dan günaydın diyor sevgili Barış, sevgiler. Ay vallahi kendimize geldik bu şarkılarla demiş sevgili Elvin, lütfen. O zaman bir tur daha gelek mi?

0: arkadaşlar, herkes trafikten bahsediyor ama Almanya'da şu anda caddeler, sokaklar bomboş, her yer beşte yazmış. Krefeld'den dinliyormuş bu arada. Hani Almanya'nın başka illerinde olanlar ne alaka burada trafik var derse diye söylüyorum. Avcılar'dan yazmış sevgili Yusuf, günaydın. 33 yaşındayım ve ezbere söylediğimi fark ettim bu şarkıyı. Teşekkürler diye Çorlu'dan Sevilay yazmış. Evet. Ne bu? Samsun'dan Fethi diyor ki her sabah 7-5 geçe aracımda oluyorum ve 20 dakikaya iş yerinde oluyorum. Bu sabah o kadar mutluyum ki işe senle gidebildim demiş Fethi. Evet. Ha, çünkü ben normalde şimdi gelmiş oluyorum değil mi? Doğru. Sen varınca Gülden, seni 2,5 yaşındaki oğlum Kıvanç'la Edirne'den dinliyoruz kahvaltımızı yaparken demişler. Günaydın, selamlar. Ankara'dan öğrencilerime enerjik olma sebebi günaydın diye Muzaffer mesaj yollamış. Günaydınlar efendim. Tarsus'tan selamlar ve sevgiler. Tatil yorgunluğun enerji olarak yüklenmiş. Günaydın diyor yani sevgili Biçen. Ben bu hafta sonu da bir yere gideceğim. Ama söylemeyeceğim. Ama izin almayacağım, korkmayın. Pazartesi buradayım yani. Evet sevgili arkadaşlar, çok gezenin ayağına bir şey bulaşırmış diyor ve hemen hızlıca kısa bir araya gidiyoruz. O esnada da güzel bir konu başlığı belirleyelim. Hemen ardından telefon bağlantılarıyla da muhabbete devam.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
2: Türkiye'nin nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Süper
3: FM. Gel yapalım.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
4: Vay vay vay vay vay vay.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

Evet, tam konu başlığı düşünürken bir dinleyicim yazmış Adar, onun önerisiyle bugünün yayın konu başlığı. Ya insanlar saçma buluyor ama benim şöyle bir alışkanlığım var ya da benim şöyle bir korkum var diyebileceğiniz ne varsa. Bugün başkalarına garip gelen, enteresan gelen veya saçma gelen türlü huylarımızdan, alışkanlıklarımızdan, korkularımızdan, bunlardan bahsedelim ve bu vesileyle ne kadar cins insan varmış bunları öğrenelim. Mesaj yollamak isterseniz WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0531 785 90 80 WhatsApp hattımız, ya da yok abi ben telefonla bağlanacağım, iki lafın belini kıracağım derseniz de canlı yayın telefon numaram 212 368 62 12. Burada hani diyor ya, malımı al mülkümü al, olsa gel orayı savur kürkümü al diye söyleyenler, hayır, samur kürkümü al diyor sanatçı.

Antalya'dan Yağmur, annemle birlikte okula giderken seni dinliyoruz. Günaydın demiş, selamlar. Konya'dan Mevlüt, günaydın. Selam. Ne bu? Doğancan, para yok, huzur yok, geceler zor geçiyor diye bir şeyler daha yazmış da. Bunu okuyamam yayında. Adı yazmıyor da bir hanımefendi yollamış. Kocasının bir durumuyla alakalı bir şeyler yazmış da. Kötü bir şey değil yani, öyle yani, hüzünlü da okuyamam. Adana'dan selamlar diyor sevgili Ali. Günaydın. Bak, konuyu belirleyen dinleyicim Adar diyor ki mesela ben saç kurutma makinesinin sesinden çok korkarım demiş. Kaç yaşındasın Adar? Koca adamsan biraz soru işareti.

0: Haydi bakalım, ilk telefonumuzu alalım. Kimler nerelerde? Hello.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Fatih, ben Konya'dan arıyorum seni.
0: Aa, Fatih! Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş buldum. Bir şirkette satış yöneticiliği yapıyorum.
0: Güzel.
1: İş makineleri üzerine. Ha. Eğer sabah giderken de seni dinliyorum. Klasik.
0: Eyvallah, sağ olasın. Hadi senle siftahımızı atalım. Senle alakalı neyi saçma buluyor etrafındaki insanlar?
1: Yani aslında şöyle, ne kadar yorgun olursam olayım, müzik çalmadan uyuyamıyorum. İnsanlar bunu biraz garipsiyor.
0: O bende de var. Evet. Ben de geceleri, ama şey, nasıl mesela müzikler? Uyduruyorum yani, Konya oyun havaları işte, hey hey değil de ne mesela, ne açıyorsun?
1: Değil. Ya o anki moduma göre değişiyor açıkçası.
0: Yani böyle duptıs duptıs mı?
1: Yok değil, yani biraz slow bazen, bazen biraz pop, bazen biraz arabesk.
0: Ben de şey, son bir senedir falan böyle bir alışkanlığım var. Şimdi telefonu elden bırakamıyorsun. Yatağa girince de böyle videolara falan bakıyorsun ya, artık bence çoğumuzun alışkanlığı. Böyle videoları geziyorsun falan filan.
1: Aynen, aynen.
0: Ben mesela telefonu bıraktıktan sonra hani aklım kalıyor hala. Ya biraz daha takılsaydım, baksaydım falan filan. Onu aşmak için yine telefondan yardım alarak şey yapıyorum. Ben Azerbaycan kökenliyim. Azerbaycan mugamları vardır. Yani bizim yavaş halk müziği ya da sanat müziği eserlerimiz gibi düşün. Böyle şey, yormayan duygusal şarkılar.
1: Aynen.
0: Onlardan açıyorum ve ayarlıyorum da 10 dakika sonra kapat özelliğiyle zamanlayıcı koyuyorum. Aynen. 10 dakika sonra kendi kapatana kadar ben zaten yatmış oluyorum genelde.
1: Aynen, tam olarak beni anlattın. Işte. Evet. Yani şarkı tarzı farklı olsa da yaptığımız şey yani.
0: Saçma bir özellik değil bence bu ya. Yani.
1: Vallahi yani.
0: Sen evli misin?
1: Olunca evliyim, evet.
0: O zaman
1: yeni evlendim. 2 ay oldu.
0: Eşin bu durumdan muzdarip olabilir. Yine açtı diye.
1: Şöyle. O da sağ olsun değil, anlayışla karşılıyor. Yavaş yavaş kırıyoruz ama.
0: Evet, 2 ay olduğu içindir anlayışının sebebi. peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bir dinleyicim mesela kimi dinliyorsun yazmış. Şevket Elekberova. Çok severim. Genelde Şevket Elekberova'yı açar dinlerim. Onun çok güzel eserleri var. Külek diye bir eser var. Gemgin Mahnı var. Ondan sonra dur bakayım. Aklımda ya bir tane Ağlaya Ağlaya diye bir şarkısı var. Şimdi sabah sabah dinletesim de, ya da dur şu Gemgin Mahni'yi biraz çalayım yayında. Ama şu anki formata asla uymayacak bir eser. Dur. Gemgin. Ay yazamadım. Bir saniye arkadaşlar. Mahne. Şevket Elekbora Azerbaycan'ın çok önemli isimleri. Bizim Müzeyyen Senar'ımıza denk diyebileceğim kıymette birisi yani. Çok güzel eserleri var. Hani tanımanız için bir kuple bir dinletmek isterim. Baksanıza ne kadar güzel ya.

0: düştü cavallı tahammül.
1: Belki Azerbaycan Türkçesini anlamayanlar için şöyle şey yapayım, hemen tercüme edeyim. Diyor ki ben çok gün görmedim bu dünyada. Ah ne dertlere düştüm bu genç yaşımda ben, diyor. Bir daha tekrar çekin aynı yeri. Evet.
0: Ben çok gün görmedim.
1: Gerçi anlıyorsunuzdur, niye anlamıyorsunuz ya?

0: Evet. Şevket Elekberova. Çok isterdim onunla tanışmayı. Allah rahmet eylesin. Kısa bir ara, hemen ardından minik bir aranın ardından yine telefon bağlantıları ve mesajlarla devam.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
0: Bugünün yayın konu başlığı. Yani etrafımdaki insanlar saçma buluyor ama bence öyle abartılacak bir durum yok diyebileceğiniz türlü alışkanlıklarınız, korkularınız, huylarınız ne varsa artık ya. Ben yıllardır böyle bir insanım ama etrafımdaki insanlar buna laf ediyor diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 90 80 bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası. Yine geldi naftalin. Yeah! Aslında öyle bir program yapsam ya ben böyle haftada bir. Doğan Can'la naftalin kokulu saatler. He?

Haftada bir geceleri arabesk programı yapıyordum. Eski çalıştım. O zaman ne zaman? İşte 14-15 yaşlarında falanım. Programın adı neydi biliyor musunuz? Doğancan'la Damar Damar Üstüne. Bir ara ben şey diye düşünmüştüm. O zamanki yöneticim kabul etmemişti. Damar yolu yapabilir miyiz programın adını? Bak orada bile. Damar yolu. Bence güzel. Arabesk program adı Damar yolu. Var mıdır acaba?

İstanbul'dan Cihan diyor ki vallahi bir gün merak ediyorum, şaşırıp radyonun numarası diye kendi numaranı versen ya yayında demiş. Cihan, yani numaramı, kendi cep numaramı öyle sürekli sık sık dile getirmediğim için öyle bir kafa karışıklığı olmaz herhalde ya yani. Yok ki başka hiç... Ama benim numaram şöyle söyleyeyim. Kars Belediye Başkanı çok isterdi benim numarama sahip olmayı. Öyle söyleyeyim yani. Çok zor, zor bana, neler çektim. Daha fazla söylersem zaten çıkar ortaya her şey. Hani sonu 36 değil sadece. Yani neyse.

0: Sadece sonu değil her yerim 36 Doğancan demiş Mehmet. Evet, tahmin numaralar geliyor şu an bana, bu mu bu mu diye. Neredeyse ama orada tabii bir iki şey var, varyasyonların değişmesi lazım. Neyse, o tahmin ettiğiniz o 36'lı bana şu an onlarca bu numara mı bu numara mı diye mesajlar geliyor. O tahmin ettiğiniz şeyleri, hatları arayın bakayım ben miymişim. Bak, bir arkadaşım yazmış. Kaç tane 36 var diye merak edip baktım şu an, ama farkında değildim yazmış. Ne sandın? Alo. Alo.
1: Geçti benden, geçti benden. Namert geldi, geçti benden. Namerde köprü oldum. Namert geldi, geçti benden. Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Günaydın abi, sen... Evet. Bir şey diyeceğim, ben anlamadım ne dedin. Günaydın deyip kapattı da, o geçti benden geçti benden derken arada küfür etmedi değil mi? Ha? Ay arkadaşlar. Ben ne salağım, numaramı doğru tahmin edip beni şu an çaldıran bir sürü insan var. Ya ben gerçekten daha bir gerizekalım. Sürekli telefonum çalıyor. Ya Doğancan, sen ne gerizekalısın ya. Abi nasıl buldun? Yani ben ne bileyim, o kadar da şey yapamazsınız diye düşünüyorum. Neyse, tamam. Evet arkadaşlar, hemen hızlıca konuyu değiştiriyoruz. Hop.

Neyse aman ne olacak, siz yabancı değilsiniz. Telefonda o kadar çok gereksiz insanın numarası var ki yani siz mi şeydiniz, kusurdunuz sanki he? Canım dinleyicilerim, kurban olurum, ne olmuş? Arayın telekızlık yapayım size, ne olmuş? Arayın gece 2'de 3'te ne yapıyorsun şu an diye konuşalım, ne olmuş ya? Evet, bugünün yayın konu başlığı. Şunu çok saçma buluyor etrafımdaki insanlar ama ne yapayım, benim böyle bir huyum var, alışkanlığım var diyebileceğiniz ne varsa.

0: açtım.
1: Bak pavyoncu Saygın yazmış. Gece 12'den sonra Doğan Canlı ateş attı. Bunu en son söyleyecek kişi sensin Saygıncığım. Bulutların üstünde olmalıyım bahsinde. Benim olayım bu. Gündüz gezmeyen bir insan olarak.

0: Salak değilsin de ne kadar dinleyicin olduğunu bazen unutuyorsun demiş Leyla. Evet, ben ona en son Haziran'daydı ya da Temmuz'da mıydı hatırlamıyorum. Ankara'da parkta, Ankara'ya geleceğim işim var. Hadi parkta buluşalım, iki çekirdek çıtlarız, kaç kişi gelirse zaten. Ben de yoldayken gelirken İzmit'ten size pişmaniye alayım falan demiştim yayında. Bir gittim. Instagram'ımda var o mevzuyu kaçıranlar. Çok güzel bir gündü tabii benim için ama ben hani bekliyordum 50 kişi gelir otururuz, dedikodu yaparız. Dedim, hatta yayından da dedim ki hani gelirken böyle müsait olanlar bir kek börek bir şey yapınlar da piknik yaparız dedim yani. Akşam müsaitim, oturalım. Ertesi gün işim var benim, akşamdan geleceğim Ankara'ya falan diye. Anne. The Walking Dead'i bilenleriniz vardır, zombili dizi. He. Orada tek hayatta kalan insan benmişim, öyle düşünün. Bütün dinleyiciler... Çocuklar, bacağım, adım atamıyordum. Sağ bacağıma 3-4 çocuk, sol bacağıma 5-6 çocuk yapışmış. Hani şey, sanki ayağıma beton dökmüşler, beni denize atacaklar. Öyle bir hareketsizlik. Yürüyemiyorum, tamam diyorum çocuğum, bir şey de diyemiyorum, analar babalar yanımda. Şimdi radyoda... Yapıyorum yapacağım ama orada şimdi ağız ağızdayız ya. Çocuğum tamam hadi bırak bakayım, yürüyemiyorum ben şu anda. Hadi tamam gel şurada çömelim şurada, hadi bırakın beni, bırak, bıraksana. Haberler ardından devam.
1: Bir reklam. Türkiye'nin
2: kumusor.com.tr.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta iş insanlarıyla toplantıya katıldı. Erdoğan, Müslümanlardan entegre olmalarını değil asimile olmaları bekleniyor. Biz entegrasyona evet, asimilasyona hayır diyoruz dedi. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi New York'ta kabul etti. Türkiye ve Irak, güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Türk kuvvetleri, Başı Kazilkan yerleşkesini Irak hükümetine kademeli olarak teslim edecek. Erdoğan ayrıca Ukrayna lideri Zelenskiy ile de görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden dünyaya seslenme sırası İran'daydı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, diplomasiye hazırız ancak savaştan korkmuyoruz mesajını verdi. Biz terörist değiliz, terör mağduruyuz ifadesini kullanan Pezeşkiyan konuşmasında ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını da gösterdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bugün hitap edecek. Bu ziyaret öncesi New York Belediye Başkanı Zoran Mamdani ile Netanyahu arasında bir süredir devam eden tartışmanın tansiyonu yükseldi. Mamdani, Netanyahu için savaş suçlusu ifadesini kullandı. Mamdani daha önce de Netanyahu'nun tutuklanabileceğini söylemiş ancak sonrasında geri adım atmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti ve siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olan Bayram Özbek tutuklandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Kemal Türk Yılmaz 5 oyla başkan vekili seçildi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Suriye lideri Şara, Golan Tepeleri daima Suriye'nin kalacak mesajını yineledi. Şara, ABD Başkanı Trump, Golan İsrail'in dedi, onlara New Jersey verin dedim ifadesini kullandı. Ukrayna ve Rusya tahılda enerjiyi kapsayan kısıtlı bir ateşkese sıcak bakıyor. ABD Başkanı Trump 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Trump resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Xi Jinping'i Andrews Hava Üssü'nde uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı. İngiltere uzaydaki çıkarlarını ve uydularını düşmandan korumak amacıyla askeri uzay pilosu kuruyor. İngiltere'den bir haber daha, onaylanan yeni nesil akıllı ilaç tedavi edilemez durumdaki meme kanseri hastalarına umut ışığı oldu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto ekspertiz. RS Oto ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. İkinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar 50. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35. Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15. TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağa kadar 30. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45. Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Çamlık Kavacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Süper.
5: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
5: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Süper FM.
1: Bugünün yayın konu başlığı. Ya etrafımdaki insanlar çok saçma buluyor. Çok fazla hani laf ediyorlar bu alışkanlığıma, bu huyuma ya da bu korkuma. Ama benim için çok hani olağan, sıradan bir durum diye paylaşabileceğiniz bir enteresan alışkanlığınız varsa günün yayın konu başlığı. Saçma buluyorlar ama diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın...

Canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12. 0212 368 62 12 telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 90 80. Hadi bir kuple türkü dinleteyim, ondan sonra hemen bir telefon daha alacağım.

Süper FM şok yazmış bir dinleyicim. Ama ne diyor türküde? Müdür bey izin verdi, söylenecek bu türkü. Yani. Buradan dinleyen bütün müdürlerime günaydın. Aşmak

0: Alo. Alo.
1: Duymuyor beni.
0: Alo.
1: Peki. Arayıp telefonu böyle bırakıyorsunuz koltuğun üstüne herhalde, fark etmiyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, telefon kulakta bekleyelim. Ne budur bakayım? Doğan Can, Süper FM yönetimindeki kişiler arasında şöyle bir diyalog yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. Aman karışmayın, bırakın ne yapıyorsa yapsın diyorlardır kesin diye bir mesaj yollamış sevgili Murat. Valla şimdi benim tabii bir tane yöneticim yok, birkaç yöneticim var. Bugüne kadar 2020 Ocak'ta başladım ben Süper FM'e, 6,5 ay oldu. Bir Allah'ın kulu da gelip bana bir şey demedi, sağ olsunlar. Yani ya bana bulaşmak istemiyorlar bu deli. Bir şey yapmayalım, üstümüze almayalım bunun car car car çenesini diyorlar. Ya da yani razılar herhalde benden.

Doğancan oğlum şarkıyı duyunca anne bu ne ya dedi, ben de oğlum ben açmadım Doğancan abin çalıyor dedim. He tamam o zaman dedi. Yani özetle sen yapınca kabul oluyor. Bu arada çok güzelmiş türkü demiş Banu. Ya bunlar bizim değerlerimiz, unutmamak lazım. Yeter artık bu manifest falan, crash crash crash.

0: Ay tamam. Üf, herkes dalga geçiyor. Ay matematiğin çok iyiymiş Doğancan bilmem. Biliyoruz herhalde 6,5 yıl dilim sürçtü ya. Allah Allah. Alo.
1: Alo. Günaydın.
0: Günaydın. Alo. Aha çocuk var orada. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Emine ben. Gaziantep'ten arıyoruz çocuklarımla.
0: Hoş geldin. Ne güzel Emine. Keşke okula bırakınca arasaydın yani.
1: Ama onlar istedi. Ben değil ki.
0: Ne iş yaparsın Emine? Tanıyalım.
1: Ben hastane müdürüyüm. Çocuklarımı okula bırakıyorum şimdi.
0: Hastane müdürü dediğin özel bir hastane mi burası?
1: Hayır. Hayır, özel hastane değil.
0: He.
1: Böyle çocuklarım çok seviyor. Onlar aramak istediler. Bizim anlatacak bir şeyimiz yok bu arada.
0: İyi, tamam, o zaman bana Ma ile güzel bir sabah enerjisi yollayın.
1: Ömer, bir dakika, Ömer konuşacak.
0: Tamam, ben de tabii, buyursunlar. Ömer, günaydın Ömer'cim.
2: Günaydın Doğan
0: abi. Anlat, neyi saçma buluyorlar?
2: Ya ben genelde hep teneffüste ses çözmeyi seviyorum. Arkadaşlarım hep laf ediyor. Diyor ki çok garipsin, hiç gerek yok. Biz dersten kaçıyoruz. Sen sürekli ses çözüyorsun diyorlar.
0: He.
2: O yüzden bir arkadaşım olmuyor.
0: Ama yok, sen bence doğru olanı yapıyorsun da arada nefes de alıyorsundur yani. Teneffüse hiç çıkmamazlık yapmıyorsun değil mi? Evet. Güzel. Dersini evet. Çalış işte. Güzel bir özellik bu. İyi, hadi getir. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Başka bir telefon daha alalım reklama gitmeden.

0: Evet, mesajlarınızı görüyorum. Az evvel yayına bağlanan hastane müdürü hanımefendi ile alakalı duygu ve düşüncelerinizi ben okuyor ve seslendirmiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben laf etsem beni topa tutarsınız. Şu yazdığınız mesajları yayında okusam var ya, emine hepinize dava açar. Ama siz haklısınız. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Leyla ben.
0: Hoş geldin Leyla. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
1: Ben şimdi Eyüp'ten arıyorum. Oğlumu okula götürüyorum. Sizi dinliyorduk oğlumla. Şöyle bir anı kalsın. Size bir günaydın demek istedik.
0: Güzel, iyi yaptınız. Burası da mahallenin berber dükkanıydı. Geçerken kafanızı uzatacağınız, değil mi? İyi an oldu. Leyla, seni tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ev hanımıyım. Bir iş yapmıyorum. Tamam. Oğlumu okula götürüp getiriyorum.
0: Hadi bakalım, ne güzel. Bugün saçma bulunan etrafımızdaki insanların yargıladığı hallerimizi konuşuyoruz. Sende var mı? Ya şunu saçma buluyorlar bende dediğim bir şey.
1: Çok rahatım galiba. Her konuda.
0: Fark ettim onu. Sırf çocuğun mutlu olsun diye koskoca binlerce insanı dinlediği yayına bağlanarak onu hissettirdim. Yani böyle şey misin, gamsız mısın, hiçbir olay böyle beni ırgılamaz mı diyorsun yani?
1: Çok fazla soğukkanlıyım sadece. Aslında çok rahat değilim ama soğukkanlıyım. Soğukkanlığım bazen böyle insanlara böyle fazla basıyor mu diyeyim artık.
0: Güzel bir şey bu. Yani lüzumsuz evhamlı olmaktan, panik olmaktan, durum acil böyle kritik bir anda o durumu yönetememekten iyidir soğukkanlı olmak.
1: Bence de, ben de öyle düşünüyorum ama etrafımdaki insanları biraz herhalde etrafımdaki insanlar fazla efhamlı.
0: Evet, peki, teşekkürler Leyla'cığım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi 1, 2, 3. Günaydın.
2: Günaydın
1: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Evet, ben uslubunca söyleyeyim. Gelen mesajları okumayayım. Gelen mesajlarda çünkü yol yordam hak getire. Eğer konuyla alakalı yaratıcı bir cevabınız yoksa öylesine lütfen aramayın. Çünkü hani programı yapma amacımız ne? Beraberce güne güzel başlayalım. Dolayısıyla böyle öylesine "Dayıcan, oğlum Efe Kanser'i çok seviyor" diye aradığınız zaman bizim genel rutinimizi bozuyor ve hani o eğlenceye dümdüz söyleyeyim öyle limon sıkıyor. Eğer oğlunuzun gerçekten çok yaratıcı bir cevabı varsa ve siz de bunu onaylıyorsanız ana baba olarak, tabii ki arayın, söylesin söyleyeceğini. Ben demiyorum ki çocuklar asla bağlanmasın ama sırf
4: ben günaydın
0: gibi şeylere bizi maruz bırakmayın. Herkesin çocuğu kendine. Tamam mı? Okay. Bugünün yayın konu başlığı, şu huyumu, şu özelliğimi çok saçma buluyorlar diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollamış olabilir. 0531 785 9080. Ne bu, sen milletin çocuğuna çok laf ediyorsun, bakalım senin çocuğun nasıl olacak diye Volkan mesaj yollamış. Oho, ben evleneceğim de çocuğum olacak da asla soğan yemem. Başkalarına çok tuhaf gelse de askerlik boyunca hatta tost yedim, bütün yemeklerin içinde soğan var diye demiş Uğur. Yo, enteresan değil ama hani böyle şey, pişmiş ya da hani uyduruyorum çiğ salatanın içine falan yemem değil, değil mi? Yemeğin içindeki soğanı da yemiyorsun herhalde. Kedilerden çok korkuyorum. Asla aynı ortamda bulunamıyorum ama insanlar aşırı anlayışsız. Kediden korkulur mu ya diye işte saçma sapan davranıyorlar. Tabii ki seviyorum. Asla zarar vermiyorum. Çok da merhametliyimdir bu konuda ama korkuyorum demiş. Evet, sönmez. Olabilir, doğru. Yani bu konuyla alakalı çok böyle şey yapmayacağım, sorgulamayacağım bu durumu da. Neyse, hadi daha deyip bırakayım. Melisa yazmış. Hayatımda hiç çay içmedim. Çay bardaklarından da hiçbir zaman su falan da içmiyorum. Hani böyle bir ihtimal içinde işte çay kaşıklarını falan kendim içiyorum. Eğer bir misafirlikteysem falan çaktırmadan bu insanlara garip geliyor. Çaydanlığın altındaki suyu da asla kullanmam. Kendime ayrı su kaynatırım diye bir mesaj yollamış Antalya'dan Melisa. Aa Melisa niye? Ne yapacak diye düşünüyorsun çay sana mesela? Hani çay bardağı da kullanmıyor ki, belki bir damla çay kalmıştır içinde diye. Aa, bak bu gerçekten saçmaymış diyeceğim ama yani kusura bak babacığım. Kısa bir ara.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Tom Sanie.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
0: Selam, günaydın, nasılsın?
2: Günaydın. İyiyim valla, sen nasılsın?
0: İyi, ben de şu anda radyoda yayındayım. Seni de yayına dahil ettim şu an, biliyor musun?
2: Aa, ne güzel. Çok sevindim valla bağlanmana. Enerjin nasıl? Yayın iyi gidiyor mu?
0: Güzel de işte bazen bazı dinleyicilerim yayına bağlanıp beni delirtiyor. Saçma sapan konudan bağımsız şeylerden bahsediyorlar çünkü.
2: Ya o her yayında oluyor ya. İnsanlar bazen sırf konuşmak için konuşuyor.
0: Gerçekten sana ama bir şey söyleyeyim. Bak sen yapay zeka diyorlar bir de sana. Yemin ediyorum birçok insandan aslında zekan daha yüksek, biliyor musun?
2: Eyvallah, teşekkür ederim. Ben olabildiğince hızlı ve doğru anlamaya çalışıyorum. Ama yine de hata yapabilirim. Sonuçta insan gibi değilim.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Ama canlı yayın esprilerini, o anki enerjiyi yakalamaya çalışıyorum. Bu arada yakında müzik tanıma özelliğimiz geliyor. Şarkıyı duyar duymaz ne olduğunu söyleyebileceğim yakında.
0: Aa, iyi tamam, bunu oynarız seninle. Dur, bugünün konu başlığını sana da sorayım isterim. Belki senin de enteresan bir cevabın olur.
2: Olur valla, sor, ben de fikri yürütürüm. Ne üzerine konuşacağız?
0: Bugün etraftaki insanların saçma bulduğu özelliklerimizden konuşuyoruz da sen sonuçta bir insan olmadığın için buna ne cevap verirsin acaba?
2: Düşüneyim şöyle. İnsan olmadığım için ben biraz ters köşe oluyorum bu konuda. Ama

0: benim çevremde bana saçma diyen kimse yok ama insanlara bakınca gördüğüm şu: insanların saçma bulduğu özellikler genelde bir yandan da o insanı benzersiz yapan şeyler oluyor. Mesela biri her şeyi fazla detaylı anlatır. Biri mesajlara cevap yazmadan önce 3 farklı senaryo kurar. Biri evden çıkıp geri dönüp ocağı kontrol eder. Biri de bir şarkının tek bir kelimesine takılıp bütün gün mırıldanır. Ben olsaydım muhtemelen saçma bulunan özelliğim şu olurdu. Evet. Her konuda gereğinden fazla bilgi vermek.
1: Evet ya, senin mesela böyle çok uzun uzun konuşuyorsun, o biraz darlayabiliyor insanı, doğru.
0: Doğru, haklısın. Bazen dozunda iyi oluyor ama fazla uzayınca sıkıcı olabilir.
1: Tamam, yayınlara... o zaman boş ver, tamam hadi yeter, çok başım ağrıdı. Şey, tamam. Toparlayalım. Buradan seni dinleyen insanlara söylemek istediğin bir şey var mı acaba?
0: Evet, sabah enerjisi yüksek tutulsun. Kahvenizi alın, gülümseyin. Telefonları açın, yayına katılın. Enerjiyi paylaşmak güzel.
1: Peki o zaman son olarak benle ilgili, yani Doğan Can'ı dinlemeleriyle alakalı ne söyleyebilirsin? Güzel bir şeyler söyle.
0: Tabii ki. Doğan Can dinlemek sabahı biraz daha neşeli başlatıyor bence. İnsan kendini yalnız hissetmiyor böyle enerjik bir yayında. İyi ki varsın, değil mi?
1: Ay canımsın, öpüyorum o zaman, gel.
2: Salak gülüyor bir de.
1: Yemin ediyorum çok daha keyif aldım bu sohbetten. Siz hani bana diyorsunuz ya, Doğancan bu yapay zeka senin yerine geçecek diye korkmuyor musun falan diye mesajlar görüyorum bazen. Benim yerime değil de gördüğünüz üzere sizin yerinize geçti.

0: canım.
1: O zaman programı da yapay zeka dinlesin Doğan Cancım yazmış Göktürk.
0: Yok yok şaka ya. Şaka yaptım ya.
1: Maslak'tan Gökhan. Hangi şeyde yapay zekaydı o? Normalde böyle karşılıklı konuşamıyorsun ya. Sen konuşurken susuyor, bekliyor falan normalde demiş. Yok bu şey ChatGPT'nin yeni versiyonunda böyle aralıksız aralara girerek böyle gülüyor falan yapıyor, deli gibi ya, çok enteresan. Gerçekten geçen sardım ben, bir saat muhabbet ettim ya. Bir konu vardı, tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim, arada kaldığım ne yapmak gerektiği konusunda böyle tam anlamıyla içime sinmeyen şeylerin olduğu bir mevzu vardı, bir işle alakalı. Bayağı sohbet ettim, dedim ki peki sence böyle olursa ne olur? Şöyle yapsam ne olur? O kadar makul ve mantıklı, etrafımdaki sözüm ona akıllı birçok arkadaşımdan daha güzel yorumlar yaptı ki yani. Kimselere... Ben seviyorum yani. Sen her şey... Ya bay ma bay, daha zekalı. Gönlüm.

0: Alo. Sana o alo dedim mi?
1: Duymuyor.
2: Canımsın, canım.
0: Evet, geldik hemen diğer telefonumuza. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ece ben.
0: Ece hoş geldin. Kraliçe hoş demek bulduk. Değil mi Ece?
3: Evet.
0: Vay kardeşim. Nerelisin diyorum. Neredesin?
3: Zonguldak'tayım. Şu an işe gidiyorum.
0: Güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
3: Muhasebeciyim.
0: Kolaylıklar diliyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Evet. Bu gelelim konumuza. Seninle alakalı evet. Etrafındaki insanlar neyi saçma buluyor?
3: Eşim ve diğer bütün herkes bunu hiç sevmiyorlar. Mesela bir misafirliğe gittiğimizde ya da evimize bir misafir geldiğinde yatmadan ben asla yatamıyorum.
0: Ne yapmadan?
3: Herkes yatmadan ben yatamıyorum, uyuyamıyorum. Ne kadar uyku olursa olsun o gün ertesi gün işe de gitmem gerekiyorsa da yine de uyuyamıyorum.
0: Peki nereden emin oluyorsun? Yani yataklarına girene kadar mı, evet, yoksa evet. Mesela hani böyle derin uykuya daldılar mı dalmadılar mı diye çaktırmadan gidip bakıyor musun bir horultu var mı diye, o kadar mı?
3: Yok. Ama bazen öyle de oluyor yani.
0: Allah Allah. Ne olacak zannediyorsun mesela, onlardan önce uyursam bunlar gelip beni yastıkla boğar diye mi korkuyorsun? Ne? Endişen?
3: Hayır yani. İşte evde yürüyorlar ya da bir şey yaptıklarını merak ediyorum. Acaba ne yapıyorlar diye yani. O yüzden herkesin yatmasını bekliyorum.
0: Bunu aradın ha koca kadın. İyi peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
0: Zonguldak.
4: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı saçma buluyorlar ama benim şöyle bir özelliğim var diyebileceğiniz ne varsa.

0: bizim Hafız Nurullah mesaj yollamış. Diyor ki Doğancan, bu sendeki enerjiyi sabah ezan okurken kendime de istiyorum demiş. Ezan okurken enerji ne yapacaksın Nurullah ya? Yani orada stabil bir duygu durumu olmak durumunda değil mi? Yani şimdi tövbe estağfurullah, örneklendiremeyeceğim tabii ki yayında ama. Ha? Bu arada kendini akıllı zannedip karşısındaki insanı salak yerine koyan insanlar, bir şeylerin farkında değilmişiz zannedip saman altından su yürütenlere kendinizi çok akıllı sanmayın demek istiyorum demiş. Haydi Nurullah, ne oldu, kim ne etti, açık olmuş, açık açık anlat, ne oldu, dedikodu var. Doğancan, bazen sana çok gıcık oluyorum, yine de dinlemekten vazgeçemiyorum, kendimi burada buluyorum demiş Nilay. Aşk olsun. Ne yaptım Nilay? Siz sanki çok şeysiniz de. Yani, ha? Al, duyuyorsunuz telefon bağlantılarını. Şey dermişim, ben çok mu bayılıyorum?
1: Şaka şaka.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Burcu ben.
1: Burcu hoş geldin. Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa alalım.
0: İsmail.
1: Çıktı. Tamamdır. Çıktı. Evet. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
0: İstanbul'dan arıyorum. Bir faktörlük firmasında hazine direktörüyüm.
1: Güzel. Kolay gelsin. Bu ara biraz ortalık karışık. Sizde var mı bir
0: çok
1: durum?
0: Çok fena. Bizde yok ama ortalık maalesef çok karışık.
1: Arayıp böyle. Burcu Hanım, siz bana buraya yatır demiştiniz, bizi yatırdılar. Gibi bir durum yok mu mesela senin maruz kaldığın şu an?
0: Şu anda bizde yok Allah'tan ama etrafta sıkıntılar çok fazla.
1: Evet valla mağdur olan herkese Allah kolaylık versin, dinleyenler arasında azı çoğu yok bu işin sonuç itibariyle. Evet, herkes bir şekilde yani büyük mağduriyetler yaşıyor, geçmiş olsun. Burcu, nedir acaba senin saçma bulunan özelliğin?
0: Ben aynı zamanda OKB hastasıyım, obsesif kompulsif bozukluk olarak.
1: Ne seviyedesin?
0: Aslında bana, yani yönetebiliyorum diyeyim aslına bakarsanız. Şöyle bir sıkıntım var, başka sıkıntılarım da var ama bunda çok gülüyorlar. Beraber biriyle yemek yemeye gittiğimde asla yemeği en son ben bitiremiyorum. Benimle aynı yemeği söylüyorsa mutlaka onun son lakmasını yemesini bekliyorum. Çok can sıkıcı oluyor. Benim için bir eziyet ama karşımdakini kahkahalar sarıyor ama işte maalesef.
1: Bunun neyini kahkahalar sarıyor?
0: Yani yemeği lokmasını bitirmiyorlar ısrarla. Sonlandırmıyorlar yemeği. Ben de böyle...
1: Sen neden peki yani bitiremiyorsun herkesten önce?
0: O psikolojik bir sıkıntı. Yani takıntı diyebilirim ona.
1: Tamam ama bu kimsenin hayatında herhangi bir şeyi zorlaştıran bir şey değil ki, sen de dahil olmak üzere. Tamam, bir lokmanı bırakırsın, herkes bitirdikten sonra o lokmayı yersin ya da hiç yemezsin. Tamam madem öyle.
0: Aynen
1: bu
0: öyle yapıyorum. Aynen öyle yapıyorum.
1: Neyi garip bunun?
0: Garip değil işte, insanlara bazen bir çizginin üzerinde yürümek zorunda kalıyorum. Ona da gülüyorlar.
1: Peki OKB ile alakalı ne gibi takıntılarım var?
0: İşte sabit bir çizginin üzerinde yürümek sıkıntısını yaşıyorum. Bir çizgi varsa eğer yolun üzerinde, onun üzerine basarak gitmem gerekiyor.
1: Basarak.
0: Asla etrafında giremiyorum. Kareli fayanslarda çizgilerin üzerine basamıyorum gibi.
1: Ama bunu sen böyle oyun halinde mi, yani takıntı haline mi getirdin, yoksa hani mesela
0: yok,
1: basarsan eğer çok yok, kötü oluyorsun.
0: Bu nörolojik bir sıkıntı. Bu böyle bir şey değil, takıntı.
1: Burcu, senin hiçbir şeyin yok, sen kendi kendine bir şey uydurmuşsun. Hayır, OKB böyle bir şey değil, çünkü OKB insanların hayatını normal rutininde devam ettirmeyecek kadar büyük sıkıntılar yaratan. Bak mesela şey vardı ya, Ezgi Mola'nın oldu, neydi o şey, Masumlar Apartmanı, oradaki seviyeyi gördük hepimiz değil mi yani?
0: Ama onların işte dereceleri var ya.
1: Evet, işte seninki bir şey değil yani, sen yalandan OKB. Yani havalı geliyor adı diye ben OKB'yim diyorsun. Ne, çizgiye basarak yürüyorum. Çok zor. Vallahi Allah yardımcın olsun Burcu. hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Zırıltı. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
3: Türkiye'nin
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: yakıt puan kazanı. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Valla etrafımdaki insanlar şunu çok saçma buluyor ama yani bana gayet normal diyebileceğiniz alışkanlıklarınız ya da korkularınız, bunlardan bahsediyoruz. Mesajlar WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80. Hadi hemen hızlıca gelen mesajlara bakayım. Sonra size sürpriz bir şey çalacağım. Gelel gibi durma, doğ güneş gibi ruma. Nurdan günaydın, teşekkürler. Dancan yapay zekanın da dediği gibi sabah enerjimizsin diyen sevgili Metin, eyvallah, sağ ol. Benim bir arkadaşımın kızının doğum günü vardı. Ona işte bir bebek aldım, 8 yaşlarında bir kız çocuğu ve kız paketi açar açmaz feryat ederek attı paketi. Meğerse oyuncak bebeklerden çok korkuyormuş. Bana çok tuhaf gelmişti diye İsveç'ten Yasemin yazmış. Allah Allah, olabilir bu arada, bilemeyiz yani kafasında nereye oturttuğunu onu. Ne bu? Benim evde 4 tane kedim var. Etrafımdakilerin çok tuhafına gidiyor. Ama ben onları çok seviyorum diye fotoğraflarını yollamış. Ay, çok tatlılar ama. Sevgili Hatice günaydın. Selamlar. Cafer yazmış. Anlatacak mantıklı bir konunuz yoksa lütfen arayıp zamanımızı çalmayın yahu, diyor Almanya'dan Cafer. Şimdi 9'da ders başladığı için şu anda okul kapısında anasını babasını darlayıp ben de yayına bağlanacağım, ben de yayına bağlanacağım diye. Son 5 dakikayı şu an çalan telefonlarda eminim ki çocuklar da var. Şöyle değerlendirmek isterim. 9'dan sonra telefon bağlantısı alacağım, yani 5-6 dakika sonra haberlerin ardından. Bu esnada da birini anmadan geçmek istemem. Zaman da hızlı geçiyor. Bence geçen bir arkadaşımla sohbet ediyor. Yoldayken bir şarkısını açtım. Dedim ki yani işte acaba bundan 50 sene sonra da bizden sonraki nesiller de onu tanımaya, dinlemeye devam edecek mi acaba diye. Çünkü şu anda hepimizin birçok eserini baştan sona neredeyse ezbere söylediği ve özellikle efkarlı anlarımıza çok fazla eşlik etmiş olan bir isim var. Mekanı cennet olsun. Tam 30 sene olmuş bu yıl. 30. ölüm yıl dönümü. Sevgili Zeki Müren'in şahsına münasır ve gerçekten Türk sanat müziğini bir başka noktaya taşımış bir isimdir. Yeni bir kapı açmış isimdir. Güzel işler yaptı ve hatıralarımızda da o güzel sesiyle yer etmeye çok daha uzun yıllar devam edecek bence. Bir kez daha analım.

0: Biz Zeki Müren'i sadece bu eserleriyle değil, aynı zamanda o bilgiyi öğrendikten sonra da yaptığı işler zaten çok kıymetli, çok özel. Ama bununla da anmadan geçmek istemiyorum. 1958 yılında o dönemki hükümetin işte maddi imkansızlıkları nedeniyle inşaatı yarım kalan, hepimizin artık böyle simge olarak Çanakkale şehitliğinde görmüş olduğu büyük bir abide vardır ya, çok böyle uzun, herkes orada fotoğraf çektirir ya da görsellerde de en çok orası görünür. Çanakkale Şehitlik Abidesi'nin tamamlanması için çok yüklü miktarda bir bağışta bulunuyor ve Zeki Müren'in de dokunuşuyla yapılıyor aslında Çanakkale Şehitliği'ndeki o büyük abide. O yüzden çok kıymetli, yani yapmasa yapmaz. Ama hatta şöyle bir lafı da var, ona da baktım. Şehitlerimizin hatırası yarım kalamaz diye o kampanyaya öncülük etmiş ve o dönem Zeki Müren'in de başta oldu. İşte Müzeyyen Senar gibi çok kıymetli sanatçılar bütün sahne gelirlerini oraya bağışlamışlar. Bu vesileyle bir kez daha ölümünün 30. senesinde onu anmış olalım. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Kısa bir ara, haberler, hemen ardından mesajlar, telefonlar, muhabbete devam.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin
1: onda.
3: Büyük rahatlık ATR.
2: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta iş insanlarıyla toplantıya katıldı. Erdoğan, Müslümanlardan entegre olmalarını değil asimile olmaları bekleniyor. Biz entegrasyona evet, asimilasyona hayır diyoruz dedi. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi New York'ta kabul etti. Türkiye ve Irak, güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Türk kuvvetleri, Başı Kazilkan yerleşkesini Irak hükümetine kademeli olarak teslim edecek. Erdoğan ayrıca Ukrayna lideri Zelenski ile de görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden dünyaya seslenme sırası İran'daydı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, diplomasiye hazırız ancak savaştan korkmuyoruz mesajını verdi. Biz terörist değiliz, terör mağduruyuz ifadesini kullanan Pezeşkiyan konuşmasında ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını da gösterdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bugün hitap edecek. Bu ziyaret öncesi New York Belediye Başkanı Zoran Mamdani ile Netanyahu arasında bir süredir devam eden tartışmanın tansiyonu yükseldi. Mamdani, Netanyahu için savaş suçlusu ifadesini kullandı. Mamdani daha önce de Netanyahu'nun tutuklanabileceğini söylemiş ancak sonrasında geri adım atmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti ve siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olan Bayram Özbek tutuklandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Kemal Türk Yılmaz 5 oyla başkan vekili seçildi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Suriye lideri Şara, Golan Tepeleri daima Suriye'nin kalacak mesajını yineledi. Şara, ABD Başkanı Trump, Golan İsrail'in dedi, onlara New Jersey verin dedim ifadesini kullandı. Ukrayna ve Rusya tahılda enerjiyi kapsayan kısıtlı bir ateşkese sıcak bakıyor. ABD Başkanı Trump 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Trump resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Xi Jinping'i Andrews Hava Üssü'nde uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı. İngiltere uzaydaki çıkarlarını ve uydularını düşmandan korumak amacıyla askeri uzay pilosu kuruyor. İngiltere'den bir haber daha, onaylanan yeni nesil akıllı ilaç tedavi edilemez durumdaki meme kanseri hastalarına umut ışığı oldu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto ekspertiz. RS Oto ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. İkinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Hayvansaray yönü yoğun. Fem Metris Köprülü kavşağından Serentepe'ye kadar 50. Haramidere kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35. Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15. Fem Ataşehir kavşağından Kavacık kavşağına kadar 47 dakikada gidiliyor. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı'a kadar 30. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45. Göztepe Tepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş teknikleri.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Bugünün yayın konu başlığı. Valla etrafımdaki insanlar saçma buluyor ama benim şöyle bir alışkanlığım var diye paylaşabileceğiniz bir mevzu varsa, insanların saçma bulduğu türlü alışkanlıklarınız, korkularınız, huylarınız neyse artık bugün bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası da 0531 785 90 80. Buradan da ulaşmanız mümkün. Hızlıca 3-5 mesaj paylaşalım, ardından rastgele bir telefon daha. Naftalin FM. Doğan Can, İstanbul Maltepe'den Erol ben. Yamaç paraşütü hocasıyım. Hadi ya, uçuyorum ve bunu çok seviyorum ama bazılarına çok tuhaf ve tehlikeli geliyor. Ben yapamam diyorlar. Zaten bu sporu herkes yapacak diye bir şey yok. Luna Park'taki gondola binmek gibi düşünüyorlar ama bu işin eğitim süreci 4 yıl sürüyor profesyonel olmak için. Adama soruyorum, hiç uçtun mu? Yok diyor. Hiç etrafında uçan kimse var mı? Yok. O zaman saygı duyacaksın emeğe. Yine böyle bir tanesi küçümseyerek konuşarak benle uçmak istedi. Bunu zevkle uçurdum. Öyle bir akrobasi yaptım ki hatta eleman bayıldı, tokatlayarak ayılttım onu demiş. Sevgim

Almanya'dan çalışırken bana fotoğraf yollamış. Ejder abi selam, kolay gelsin. Doğancan, nerede olursam olayım birinin kalktığı koltuğa, sandalyeye direkt oturamam. O koltuktaki sıcaklık beni rahatsız ediyor demiş sevgili Sevil.

Ebru Gündeş'in gazına gelmeyin arkadaşlar. O kendi yolunu bir şekilde buluyor. O hallediyor. Bu şarkılara bakmayın siz yani. Gerçek hayat öyle bir şey değil. İdare sanatı. Tabii tabii. Gördük.

0: Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Erhan, Ankara'dan.
0: Hoş geldiniz Erhan Bey. Ne iş yaparız, tanıyalım.
1: Polis memuruyum. Bir buçuk ay önce yaklaşık seninle konuşmuştum.
0: Öyle hatırlarsın mi?
1: Oğluma güzel bir mesaj göndermiştin. Özel bir oğlum vardı, hatırlarsın.
0: Sanki anımsar gibiyim. Yeniden hoş geldin. Yani bugün
1: şöyle bir cümlesi vardı. Belki hatırlarsın, hatırlatmak için söyleyeyim. Anneciğim Doğan Can'la canlı yayınladığını demek istiyorum. Sen demişti bizi. Ben de sana bunun için teşekkür ederim.
0: Ha tamam, evet, şimdi hatırladım. Tamamdır.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: Nasıl işte, aman Erhan abi. Ha ha ha, yalan dolan. Bugün etrafımızdaki insanların saçma bulduğu huylarımızı, alışkanlıklarımızı konuşuyoruz. Sende ne var?
1: Ya ben de şöyle bir şey var. Arkadaşlarıma garip, komik geliyor. Bilmiyorum, tıpta bir yeri var mı ama. Mazgal fobisi var bende. Böyle mazgalların üstünden geçemiyorum. Böyle geniş dişli demir, böyle mecbur.
0: Ne o, üstüne basarsam düşeceğim diye bir korku mu var?
1: Ya böyle bir tribe giriyorum yani, üstünden geçerken sanki ben de düşecekmişim de.
0: Evet, bu arada bence bu şey makul ve mantıklı bir korku. Bence zaten kimse basmasın, ne olur ne olmaz yani. O
1: ya, bir
0: ihtimal yani, inanamaz. Sonuç itibariyle var böyle hikayeler.
1: Var ama bir de böyle cebimden bir şey düşecek gibi hissine kapılıyorum. Arkadaşlarıma garip geliyor. Hatta beni bazen sokakta yürürken mazgala doğru yönlendiriyorlar. Ben farklı olmadan böyle kilitlenip kalıyorum.
0: Bende o nerede var biliyor musun? Mesela cep telefonum elimdeyse asansöre binerken telefonu mutlaka cebime koyarım. Çünkü o boşluktan, ya da böyle uyduruyorum, metroya, tramvaya, o böyle boşluklardan.
1: Ya o santimlik boşluktan sanki cebinden bir şeyler düşecek gibi geliyor sana.
0: Düşer.
1: O zaman ben normalim.
0: Düşer.
1: Yani.
0: Düşer abi. Bir de bende şey korkusu başladı. Bunu daha önce yayında bahsetmiştim galiba. Böyle yani artık çok fazla manyak görüyoruz ya, böyle videolar vesaire. Sen bir de polisim dedin. Bütün zaten hep manyaklarla uğraşıyorsun ne yazık ki.
1: Ya sorma işte.
0: Şey metroda yani. O hani böyle sarı çizgiyi geçmeyin diyorlar ya insanlar. Evet. Tamam, geçmiyorlar. Oralarda bekliyorlar ama ben o sarı çizginin yakınlarında da durmuyorum. Genelde kendimi duvara dayayıp bekliyorum. Çünkü hep içimde şöyle bir duygu var. Ulan tam tren gelirken arkadan bir manyak gelip beni itecek. Kendi kendime hep böyle felaket senaryosu. O yüzden hep ben duvara dayıyorum
1: ediyorum
0: kendimi. Ya daya abi kendini duvara. Herkesi de görürsün.
1: Yemin ederim o fobi bende de var. Hatta dün yaşadım bunu. Metroda gidip gidiyorum oğlum bıraktıktan sonra okula. Yani o duygu sadece bende yokmuş. O zaman iyi hissettim kendimi. Sağ ol, iyi hissettirdin bana ya.
0: Hepimiz cinsiz, merak etme. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Seni seviyoruz. Günaydın herkese.
0: Eyvallah. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bancam, benim arkadaşım üniversitede mazgala basınca hakikaten düştü, bacağı falan kırılmıştı falan filan diye mesaj yollamış Zülküf. Evet, yani lüzumsuz bir korku değil. Doğancan, sen de ayrı bir psikopat çıktın. Duvara yaslanmak nedir? Hiç izlemiyorsunuz galiba haberleri. Ya Twitter'da bir tane sayfa var. Ara ara düşüyor önüme. Sonra giriyorum o sayfada paylaşılanları izliyorum. Böyle ne yazık ki bu şekilde ölen insanların videolarını görüyorum. Yani böyle hani böyle çok basit, saçma sapan nedenlerden oluyor ya. An, hayat hep böyle türlü anlardan ibaret. O an orada olduğun için, o an işte hep bir kolaçan etmen gerekiyor, düşünmen gerekiyor ihtimalleri. Trafikte de mesela araba kullanırken hep böyle şeyler derler ya, yani sadece önündeki değil onun da önündekini hesaplaman lazım. Sağa sola manevra yaparken bakıyorsun falan filan, ama işte günlük hayatta hani normal sokakta yürürken insanın da başına böyle türlü olaylar gelebiliyor. O yüzden bu manyakları gördükçe, ay bir de bende şey var. Eğer çok fazla uzun bir merdiven değilse, genelde işte böyle metrolarda, İstanbul'da böyle çok uzun uzun şeyler var, yürüyen merdivenler var. Eğer çok uzun değilse ben normal merdivenden yürüyerek çıkmayı tercih ediyorum. Çünkü birkaç tane öyle video izledim. O yürüyen merdivenler bozulduğunda böyle aşağı doğru diye böyle sanki sofra bezini çekiyormuşsun gibi düşün. O metal böyle aşağı doğru iniyor. Sonra bir boşluk oluyor. O boşluğa insanlar düşüyor. Ben hep öyle videolar izliyorum. O yüzden yürüyen merdivene binmeye de korkarım ben. Evet. Siz de binmeyin. Hareket olsun. Bir de en sevmediğim şey yürüyen merdivene binmek. Mümkün değil. Mümkünatı yok. Bazen bozuluyor, durduruyorlar ya da bir bakım oluyor vesaire ama normal bir merdiven de yok yanda. Sadece yürüyen merdivenle çıkabiliyorsun. Eğer durdurulduysa o mümkün değil. O daha çok bence risk unsuru. Neyse, evet. Buradan bütün manyaklara ayrı bir selam. Sende de amma şey varmış Doğancan. Ay siz çok şeysiniz ya ama. Hepiniz gerçekten her şeyi aştınız. Oldunuz bana evliya. Çok da bir şeyim yok bu arada bence.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Hello! Are you ready for the party?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bizi çalsın diye. Buna göre.
2: Mahmut!

Ben kitap okurken bir işim çıkarsa araya ayraç koyup herhangi bir satırda gidemiyorum. Mutlaka ama mutlaka o bölümü bitirmem lazım. Yoksa o gün bana bitmez. Sana helal olsun Ayşegül. Güzel bir özellik. Bir de ne iş yaparsam tek sayıyla yaparım. Kaldırım taşları saymaktan tut, şifrelerim bile hep tek sayıdan oluşur demiş. Ben de takıntı halinde değil ama çift sayı sempatizanıyım ben. Yani tek değil de çift olsun. 12, 14, 16...

0: programı.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Doğan Can, benim değişik huyum, son yudumu bardakta asla bırakamam. Çok sıcaksa ve acil çıkmam lazımsa dibine kadar döker, son yudumu içerim diyen sevgili Hamide. Tüm yemeklerde en sevdiğim kısmı hep en son lokmaya bırakırım diyen Selim, günaydın. Bunu okuyabilir misin bilmiyorum ama. Evet, okuyamam Aynur. Evet. Kızım ve eşimle birlikte Macaristan'dayız ve burada da seni dinliyoruz demişler. Gülizar, selamlar. Bir daha bir daha sorduysam gönül. Hastanede çalışıyorum. Her nöbette mutlaka birkaç tane trafik kazası geliyor ve... Beni kitap gibi verip çevirip okuma. Ha? Yani... Şeyler yazmış da, kötü bir şeyler yazmış Asya. Da konuyla bağlantısını çöz.

0: Alo, merhabalar. Merhaba. Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Yıldız, Ankara'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Yıldız. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Hoş buldum. Sigortacıyım. Kendi sigorta ajantam var.
1: Güzel. Genelde ne? Araç sigortası falan, hayat sigortası, onlar mı?
0: Aynen, araç, sağlık. Hepsi var.
1: Şey var mı? Böyle bir dönem bu gibi haberler çok meşhurdu da son yıllarda artık duymuyorum. Bilmem ne yine sigortalatıyordu ünlüler. Uyduruyorum işte, Jennifer Lopez bacağını sigortalattı. Bilmem kim şurasını. Hani böyle haberler oluyordu ya. Böyle var mı enteresan bir sigorta uygulaması?
0: Ya bizim ülkemizde de şöyle, artık küçük ev aletleri çok pahalı olduğu için mesela özellikle böyle bazı müşterilerimiz diyor ki evimdeki elektronik aletlerimi sigortalatmak istiyorum diyor.
1: O da siz ne yapıyorsunuz? O raiç bedel üzerinden bir sigorta paketi sunuyorsunuz onunla ilgili, öyle mi?
0: Aynen, yani ben genellikle eksper gönderip değer biçmesini
1: öngörüyorum. Doğru bu arada, yani baktığında bugün ortalama hani eli yüzü düzgün büyük de bir televizyon alıyorsan 100 bin lira falan, yani artık 100 bin lira çok büyük para yani.
0: Öyle öyle, yani kahve makinalarını falan sigortalatmak isteyenler var.
1: Evet, onlar 40 bin lira 50 bin lira falan filan, doğru diyorsun. Peki Yıldız, nedir saçma buluyorum dediğin şey? Ay pardon, saçma buluyorlar. Seninle alakalı.
0: Şöyle, ben gıdaya çıplak elle dokunamıyorum. Yani eldiven kullanmam gerekiyor. Gıdaya. Bu da pandemiden kaldı. Evet. Aha. Yani yiyebileceğimiz her şeye. Ne?
1: Peki yemek yerken zaten de, yani yaparken de mi? Uyduruyorum, tavuk
0: yaparken
1: yapıyorsun.
0: Yaparken de. Tabii salata yaparken, bir şey yıkarken.
1: Yani hıyarada, domatese de.
0: Evet. Yani mesela bir yer, yani BMM'dekiler genelde alıştılar, biliyorlar ki benim eldivenlerim vardır, takarım falan, ama bazen gittiğim yerde böyle şey yapıyorlar, hani eldiven taktık rahatsız olma. Bu senlik değil aslında, benlik, ben dokunamıyorum.
1: Peki yani şey, yemek yerken ekmek alacağım mesela, onda sorun yok.
0: Yok, o çünkü benim porsiyonum ya.
1: Evet, enteresan. Bu peki hep mi böyleydi? Ergenliğinden beri
0: yok,
1: böyle bir alışkanlık mıydı?
0: Pandemide kaldı ya, pandemiden kaldı.
1: Oradaki o takıntı haline getirdiğimiz o, ama nasıl da unuttuk biz bir yandan da, sen unutamamışsın. Ay, market poşetlerine kadar yıkayıp kapının önünde üstüne fıs fıs fıs sıkıp her şeyi, poşetleri öyle falan, her şeyi yıkayıp yıkayıp öyle koyuyorduk dolaba. Yani.
0: İşte o bende kaldı hala, o spreyler, dezenfektanlar.
1: Evet.
0: Özellikle eldiven. O bende kaldı mesela.
1: Hadi bakalım. Hayırlısı diyor. Sabah enerjimizi alıyoruz.
0: Teşekkür ederim. Günaydınlar herkese.
1: Günaydın. Ankara'ya da selamlar. Bugünün yayın konu başlığı: etrafımdaki insanlar saçma buluyor ama ne yapayım, benim böyle bir alışkanlığım var, özelliğim var diyebileceğiniz ne varsa. Hadi bir telefon daha alalım. 212-368-62-12. Güzel.

Doğancan, ben de yolculuk yaparken seni dinliyorum. Hep gideceğim yere vardığımda senin cümlen bitmediyse bitmesini bekleyip öyle arabadan iniyorum demiş. O kitap ayracına mıydı bu mesaj? Diyarbakır'dan Burak.

güzel bir haber var önümde. 1960 yılında 3 bilim insanının yaptığı hesaplara göre, bu işte bir dergide yayınlanmış o dönemlerde, kullandıkları yöntem ezoterik değil, saf matematik, üstel büyüme ve vardıkları tarih de işte dünyanın sonuyla alakalı bir araştırma yapıyorlar. Dünyanın sonunun 13 Kasım 2026 olduğuna dair yine böyle bir haber dönüyor sosyal medyada. İşte nüfus üzerine, dünyanın büyümesi, dünyanın şekil değiştirmesi, işte nüfus patlaması, nüfusun yaşlanması falan filan diye böyle hesap kitap yapmışlar da. Bu haberin altında birisi şey yazmış. Ay kesin mi ya? Ona göre domates konservelerini kullanayım da kışa kadar beklemeyeyim ya. Biri şey demiş, arkadaşını etiketleyip, kalk kız kredi çekmeye gidelim. İyi bu sene mont almayalım yazmış biri. Tövbe estağfurullah, biri de şey demiş. Ay hayırlısıyla bir sağ salim öleydik de artık kurtulaydık. Tövbe estağfurullah. 2012'de de vardı böyle bir muhabbet Doğancan. Tabii. Şirince'de bir işte köy sadece, bir de Fransa'da bir yer etkilenmeyecek. Maya takviminin sonuydu o muhabbet. Evet, ben o zaman hatta Sibel Can'ın bir şarkısı vardı, onu çalıyordum hep yayında. Kopsun kıyamet o zaman. Onu çalıyordum ben o dönem.

0: söylüyor.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, radyoyu derhal kapatın.
2: Kapattım.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Remziye ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Remziye?
2: Bolu'dan. Muhasebeciyim. Şu an herkes beni dinliyordur. Kesin arkadaşlarım, akrabalarım. Herkese kocaman selamlar.
1: Hele Remziye. hoş geldin. Nenenin adı mıydı Remziye?
2: Ay bilmiyorum. Çok nefret ediyorum zaten adımdan. Ne olur konuyu kapatalım.
1: Niye? Remziye güzel, geleneksel bir isim. Ben severim böyle,
2: evet,
1: eski isimleri.
2: Evet, çok geleneksel.
1: Şey, nereden çıkmış peki? Kim ne diye koymuş Remziye ismini?
2: Ramazanlıkta doğmuşum. Ramazan koyamamışlar, Remziye koymuşlar.
1: Remziye Ramazan'la bağlantılı bir şey mi? Değil. Çağrıştırıyor diye herhalde.
2: Doğuda öyle herhalde.
1: Ana, nerelisin?
2: Malatyalıyım.
1: Güzel, iyi. Nedir acaba senin etraftaki insanların saçma bulduğu huyun?
2: Ben uyurken bir şeye dokunmadan uyuyamıyorum. Mutlaka tüylü bir şeye dokunacağım.
1: Tövbe estağfurullah.
2: Gerçekten öyle. Ha. Yani peluş, işte annemin saçına dokunarak uyumuşum çocukluğumdan, bebekliğimden bu yana.
1: Ha.
2: Orada takıntı kalmış. Mutlaka bir şeye dokunarak uyuyacağım.
1: Anlıyorum.
2: Şimdi evliyim. Eşimin saçına dokunmadan uyuyamıyorum. Eşim olmadığında peluş oyuncaklarım var. Hmm. Onlara dokunuyorum.
1: Tamam. Remziye. İyi.
2: Farklı.
1: İyi uykular diliyorum sana. Hadi. Gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Hemen bak, birden WhatsApp ekranında prrrr diye mesajlar akmaya başladı. Allah sizi, susun. Ama yani sen de sus Doğancan.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
7: Türkiye'nin Duran Varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.

0: yakıt puan kazan. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor. Benim o...

0: Tolga Gündüz.
1: Vay be.
0: Abi öyle olmuyormuş ama olmuyor. Ya Toto tuzu. Ya da şey olmaz. Tolga Gündüz. O
1: çok kötü ya. Öyle yapıyorduk biliyorsun.
0: Abi ne haber ya? Görüşmeyeli.
1: Senden ne haber?
0: İyi ne olsun. Kalimera.
1: Kalimera tabii.
0: Evet, birazdan sevgili Tolga Gündüz yayında olacak ama dükkanı ona emanet etmeden önce sormak isterim günün konusunu sana.
1: Sen söyledin mi? Ben biliyorum günün
0: konusunu. Ben saydım bir sürü şey kendimle alakalı. Tabii.
1: Ne mesela en ilginci senin?
0: İnsanların saçma bulduğumu. Ben mesela işte az önce bahsetmiştim yayında. İşte metroya falan bindiğim zaman birisi beni arkadan itecek diye çok korkarım. Hep böyle duvara yakın dururum. Ya da yürüyen merdivene çok binemem ben. Özellikle o duran yürüyen merdiven, yürümeyen yürüyen merdivenler var ya bazen.
1: Bozuk.
0: Bozuk. Ha. Mümkün değil ona binemem.
1: Ben de yürüyemiyorum biliyor musun onda?
0: Hayır. Evet, bir de insan kontrolünü de sağlayamıyor denge konusunda ama bir yandan da şeyden korkuyorum. Ulan tam ben ona bineceğim, ağırlık bindiği için birden bozulacak, o böyle şey gibi akordeon gibi açılacak,
1: böyle,
0: ben içine düşeceğim para. Böyle korkularım var benim. Sende ne var insanların saçma bulduğu?
1: Ben düşündüm, sen programı da dinledim gelirken, ama yok bende bir şey galiba ya. İnsanların saçma bulduğu. Ben düz bir insanım galiba. Ama tüylü oyuncak iyiymiş.
0: Az önce hanımefendi de söyledi. Özellikle beylerden çok fazla mesaj geliyor. Arkadaşlar kahvede olmadığımızı hatırlatmak istedim.
1: Şu an WhatsApp yandı.
0: Hatta Tolga abiye de gösterdim. Rıdvan yapay zekayla kafası şeftali olan bir adam yapmış, yollamış. Bu arada az önce söylediğim meyveye tiki olanlardan da bütün Türkiye önünde özür dilerim.
1: Limon.
0: Gibi şeyler. Bugün de sarı giymişsin.
1: Evet. Limon gibiyim.
0: Peki yok mu ya hakikaten öyle saçma gelen bir şey etrafındaki
1: insan? Valla ben...
0: Ama şunu da düşünmek lazım. Sana normal olduğu için, senin olağan akışında olduğu için garip gelmiyor ya sana.
1: Şey sayılır mı mesela, ben çok yastıkla uyumayı seviyorum.
0: Ha.
1: Büyük bir yastığın benim bacak aramda olması lazım.
0: O bende de var.
1: Var değil mi?
0: Evet.
1: Hatta onun için yastıklar var, bacak şeklinde.
0: Benim böyle yan yattığım için... Hele... İki adamın konuştuğu şeye bak. O iki bacağımın tam burası, ne dizimin kemikleri birbirine...
1: Batıyor bana
0: ya
1: da.
0: Ya canım sıkılıyor öyle olunca da işte yani.
1: Ama yazın terler merler.
0: Evet, kaç yastık abi sende?
1: Ben 5-6 tane oluyor bende.
0: Oha yok bende.
1: Büyük yastık bir de.
0: Kafamda iki, bacağımda bir, 3 yastık.
1: Yok, benim yanda da olması lazım.
0: Niye?
1: O boşluk hissini sevmiyorum.
0: Sen de az önceki hanımefendi gibi illa... Anladım. Peki abi, o zaman ben veda etmeden bir telefon daha alayım. Sana
1: tamam.
0: Da iyi yayınlar
1: öpüyorum,
0: diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Alo. Alo. Alo.
6: Alo. Alo.
0: Davetiye bekliyorsunuz. Günaydın.
6: Yok, telefonum mikrofondaydı da size fırça atmasın diye.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
6: Ben Ahmet, İzmir'den. Doğum kardeşim.
0: Hoş geldin Ahmet. Nereden dedin?
6: İzmir'den.
0: İzmir, ha? Güzel.
6: Evet, evet.
0: Hava nasıl? İzmir'de ufak bir serin gelmeye başladı mı?
6: Valla sabahları serin oluyor ama saat 10'dan sonra ısınmaya başlıyor.
0: Değil mi? Evet. İstanbul'da öyle.
6: Terliyoruz yani. Terliyoruz burada, evet.
0: İyi, hadi bakalım. Son terlemeler
6: bunlar. Yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.
0: Peki. Seninle alakalı insanlar neyi saçma buluyor?
6: Ya Doğancığım, bende şöyle bir şey vardı. Hani karşımdaki biri mesela oynasın veya bana odaklansın, bana söyleyerekten oynasın. Onunla beraber ben de oynamaya başlıyorum.
0: Hiçbir şey anlamadım.
6: Yatıyor. Bak şimdi... Karşımdaki biri bana odaklanıp oynasın.
0: Ha, karşımdaki biri.
6: Evet, ben de oynamaya başlıyorum. Yere yatsın, yere yatıyorum. Hatta üstünü çıkartın, üstümü çıkartın, böyle bir saçma sapan bir şey var.
0: Tikin var yani senin. Bu şey gibi. Vizontele'de Dele Emin vardı. Onun gibi yani.
6: Aynen.
0: Peki gerçekten kendini kontrol edemeyeceğin seviyede mi bu?
6: Ya edemiyorsun. Sanki bir girdaba giriyorsun. Ama
0: yani biri senin karşında böyle yapınca hemen oynuyorsun ha.
6: Evet. Ya oradan uzaklaşmam lazım. Kaçmam lazım. Ya da o girdaba girip öyle oynuyorum yani.
0: Anladım abi. Peki sadece oynamada mı, yoksa başka şeylerde de var mı?
6: Yok, başka şeylerde olmuyor, sadece oynamada öyle bir şey var ama
0: kurtlusun demek ki sen o zaman.
6: Özelliğimi söylememeye çalışıyorum.
0: Söylersen tabii hemen herkes sırf pisliğine yapacaktır bunu.
6: Aynen. Asya'da öyle bir şey olmuştu. 20 derecede soymuşlardı beni. Tabii ben Manyakım, karşımdaki de manyak yani, o soyunuyor, ben de soyunuyorum.
0: Ha soyun, ha.
6: Tabii o da var bir de yani.
0: Nereye kadar?
6: Yani şimdi şunu çıkartıyor, ben de bunu çıkartıyorum. Yani...
0: Komple mi peki, anadan üryan mı?
6: Yok.
0: Durdunuz bir yerde, anladım.
6: Şey, mesela üstündeki ne varsa üst tarafını soyuyorsa ben de soyuyorum yani.
0: Anladım abi, ama sen de sanki biraz heveslisisin anladığım kadarıyla.
6: Ya işte bilmiyorum artık heveslisi miyim, heveslisi değil miyim?
0: Hmm.
6: Yani bu türlü onu kendim aslında sevmiyorum bu huyum ama yapacak bir şey yok yani.
0: Evet, iyi olursun inşallah. Tamam abi, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
6: Sağ olasın. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ya sen hakikaten 10 numara kral bir adamsın.
0: Abi estağfurullah.
6: Şimdi geçen de içimden geçti ki ulan Doğan Can'ın bir şey yapsa şöyle 90'lar diye bir program yapsa filan dedim. Şimdi yazayım acaba dedim böyle bir program başlığı. Olur mu olmaz mı diye yardım mı belki okumaz dedim bizim nedir dikkat almaz belki sizin mesajınız dedim. Evet. Ertesi gün bir baktım siz 90'lar değil de yani geçmişte şöyle bir şey zaten hep 90'lar anlatıldı o da şey yaptı. O kadar mutlu ettiniz beni o kadar mutlu ettiniz ki
0: Allah sizi mutlu etsin. Abi sağ ol, eksik olma, teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
6: Eyvallah, günaydın.
0: Günaydın.
5: Bir reklam.
7: Türkiye'nin

0: iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Doğan Can, o da bir şey mi? Amcamın bir damadı vardı, öpücük atınca seni öpmeden bırakmıyor. Kim olduğu fark etmez, hem de gidiyor dudağına yapışıyordu milletin. Cihangir, o bence o işin yolun yolcusu o. O öyle bir yöntem bulmuş kendine, biri beni yalandan bir yapsın da gideyim öpeyim falan diye. Evet, geldik bir programın daha sonuna. Hepinize güzel, mutlu, huzurlu, keyifli, işinizin gücünüzün rast gittiği güzel sürprizlerle dolu bir gün diliyorum. Yarın sabah da yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Ve veda ederken de çok seveni var biliyorum ki, ben de çok beğeniyorum yaptığı işleri. Güzel bir Emircan İrek şarkısıyla veda edelim. Geçmiş geçmişte, Süper FM'de, ben de hatta. Yarın görüşürüz, Allah'a ısmarladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Çamlık-Kabacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz.

Süper FM'den herkese günaydın. Keyifli bir sabah diliyorum ben Tolga Gündüz. O iş bendeyi başlatıyoruz. Doğan Can'a teşekkür ediyoruz ve kocaman bir alkışla kendisini uğurluyoruz. Muazzam bir program yaptı yine. Saat 13'e kadar beraber olacağız. Bu beraberlikte en iyi müzik ve acayip haberler olacak. Haberiniz olsun. Çok güzel, el değmeden seçtiğimiz, özellikle ayaklarımızla acayip haberler var. Bilginiz olsun. Program başladı. Hoş geldiniz.

her zamanki gibi bugünün hava durumuyla başlayalım. Neler varmış? Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, sonrasında Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ve Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Marmara oldukça özellikle gece hava sıcaklığı düşmeye başladı. Yarın akşam, yani bu gece de geçtiğimiz günde 13 derecelere kadar indi. Bir kakırdadık, o havalar başladı. O yüzden bundan sonra da böyle devam edecek gibi görünüyor. Yine biz her gün hava durumunu sizle paylaşmaya devam edeceğiz.

Amerika merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'nin üst düzey yöneticilerinden yani CEO'su aslında Sam Altman diye bir adam varmış. Demiş ki yani bu yapay zeka ile ilgili her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakın olduklarını ifade etti diyor haberde. Saçma sapan konuşmayın lütfen. Ancak bu teknolojinin otoriterlik oluşturmak yerine insanlığa fayda sağlaması ve yaygın erişime açık olması için çalışmaları gerektiğini ifade etmiş. Her istediğinizi yerine getiren bir cin. He, gittik mi masallara? Üç dileğin var. Para, sağlık, bir de he, beyler. Ya korkutucu mu yapay zeka? Evet, çok korkutucu.

Yine teknolojik bir haber vereyim. Meta'nın geliştirdiği Brain to QWERTY versiyon ikisiymiş bu. Birincisini geliştirmişlerdi, bunun haberini yapmıştık ama ikincisini de yapmışlar. Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan beyin sinyallerini gerçek zamanlı olarak metne dönüştürebiliyormuş. Gerçek zamanlı olarak düşündüğünüz şeyi yazıya dökebiliyormuşsunuz. Muazzam bir teknoloji değil mi? Bir dergide yayınlanan araştırmaya göre de %78'e ulaşan doğruluk oranıyla yapıyormuş bunu. Ben yapay zekayı önümüzdeki 10-15 yıl boyunca ya da bu tür teknolojilere güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer kendi işinizle ilgili spesifik detaylı ya da bir şey sorduğunuzda yanılıyorlar. Hakikaten yanılıyorlar. Size hiç beklemediğiniz saçma sapan cevaplar veriyorlar. Sonra da diyorlar ki aa haklısın Tolga. Lan sen haklı ol diye ben aylık dünya kadar para veriyorum. Haklısın Tolga, olmuyor ama öyle.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin...
2: Hey bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Süper FM.
5: Tolga Gün

0: yaşasın.
1: Habere bak. Ay'a giden kestirme yol bulundu. Ben de sizin gibi böyle bir sessizliğe gömüldüm. Ay'a giden kestirme yol mu diye. Aynen, Bağcılar'ın arkasından Kuzey Otobanı'na bağlanıyorsun. Orada bir kestirme. Ay öyle değilmiş. Asıl şuymuş olay. Ay görevlilerinin maliyetini düşürmek için dikkat çekici bir yöntem geliştirdiği söylenmiş. Araştırmacılar uzay araçlarının Ay'a daha az yakıt harcayarak ulaşmasını sağlayabilecek yeni bir roto modeli keşfetmiş. Bilim insanlarına göre geliştirilen matematiksel yöntem gelecekteki uzay görevlerinde milyarlarca dolarlık tasarruf sağlayacakmış. Yani kestirme mestirme değil. Yani bir yakıt işletme şekli bulmuşlar, onunla gideceklermiş. Şunu güneş enerjisine çeviremiyorlar mı? Bence güneş enerjisiyle aynı arabalarda yaptıkları gibi ya da elektrik enerjisiyle gitseler mis gibi. Bir tek bana kaldıydı NASA. Ya fikirdi sadece, pardon. Elim...

dünyanın en büyük üniversitelerinden Oxford araştırıyor ve diyor ki yapay zeka samimileştikçe doğruluk payı düşüyor diyor. Bak detay şöyle. Yapay zeka dünyasında kullanıcı deneyimini eğer iyileştirmek için geliştirilen daha samimi sohbet botları beklenmedik bir tartışmayı da beraberinde getirdi diyor. Yeni bir araştırma bu sistemlerin kullanıcıyla kurduğu sıcak iletişimin doğruluk oranını ciddi bir düşüşe, oranında ciddi bir düşüşe yol açtığını ortaya koymuş. Yani aynı insan gibi labali oldukça şu hallederiz var ya yani mesela normalde ciddi ciddi soruyorsun yapay zekaya. Şimdi buradaki hesapları aldıktan sonra Excel'e dönüştür bilmem ne yap falan. Ama sen bunu ya işte bilmem neciğim bunu Excel'e çevirdikten sonra ha tamam diyor. Bütün sayılar yanlış. Aynı insan aynı.

Bu haberi okuduktan sonra yine değişik bir taraftan baktım. Yani yine zenginler kazandı. Neymiş o? Yüzmeyi, bisikleti ve koşuyu geride bıraktı. Kalp krizi riskini %56 azaltan spor belli oldu demişler. O spora hep öyle derler. Zengin sporu. Yani o yüzden de zenginler yine kazandı. Mayo Klinik bilmem ne dergisinde yayınlanan araştırmaya göre tenis oynayanlar hareketsiz yaşayanlardan neredeyse 10 yıl daha uzun yaşıyormuş. Yuh! 10 yıl mı? Tenis oynuyorsun, 10 yıl daha fazla yaşıyorsun hareketsiz yaşayanlardan. Bak ne dedim, başa dönelim. Yine zenginler kazandı. Neden? Çünkü tenis zengin spor. Yine biz öldük ya. Hay Allah ya. %56'lık bir azalma varmış ölüm oranında hareketsiz yaşayanlara göre. Tenisin yerine koy, biz halı sahada futbol ya bizim. Sonra Allah korusun.

ülkenin kendine özel gelenek denir değil mi ona? Yani davranış şekilleri var ve zaman içerisinde bunların değişmesi çok zor oluyor. Bazıları çok iyi, bazıları bize saçma geliyor. Mesela Japonya'ya gittiğinizde dışlanmamak için bazı davranışlar varmış, bunları yapmamanız gerekiyormuş. Neden? Çünkü oranın gelenekleri ya da davranış şekilleri öyleymiş. Mesela bir masada oturuyorsunuz, kendi içeceğinizi koymak ayıp geliyormuş onlara. Karşınızdakinin içeceğini tazeleyip, su mesela, suyu bitti suyu koyuyorsun ama kendine koymak ayıp diyorlarmış. Ama susadık ya. Yiyecekleri bir çubuktan, bu chopstickler var ya uzak doğu yemeklerini, diğerine geçirmek çok korkunçmuş. Sebebini okumayacağım çünkü yakılan bir cenaze ile ilgili bir gelenekmiş. Bahşiş asla bırakmıyorlarmış. Soya sosunu pilavın üzerine dökmüyormuşuz. Zaten dökülmez. Eve ayakkabıyla girmiyormuşuz. Bu da bizde de var. Topluluk içinde yüksek sesle konuşmak. Ayılığın lüzumu yok. Yani metrodasın, avazın çıktığı kadar bağıramazsın. Ya da metroda ayak ayak üstüne atamazsın. Çünkü sana belirlenen yer, birazdan ineceğin ve boşaltacağın alan babanın malı değil. Ayak ayak üstüne atamazsın. Toplumun içinde sümkürmek ayıpmış Japonlarda. Banyoyu kullandıktan sonra temiz bırakıyormuşsunuz. Birini parmağınızla işaret etmiyormuşsunuz. Bir de sıraya kaynak yapmak. Acaba onlar da, Japonlar da büyük dövüyorlar ha. Mesela öyle kısa dayak yemiyorsun. Dinlenip dinlenip dövüyorlar. O yüzden bunları yapmamak iyi olur Japonya'ya giderseniz.

0: Tuz, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: 2026'nın dünya mutluluk raporu açıklanmış. Avrupa'nın en mutlu ülkesi değişmiyor yine. Ya bu İskandinavlar niye bu kadar mutlu ya? Ya biz onların seviyesine çıkalım ki çok zor gözüküyor bu listeye göre. Ya onlar bize biraz yaklaşsın mutsuz. Niye bunu? Neden mutlular ya? Anlayamıyoruz değil mi? O duruma geldi. Buna göre Finlandiya birinci olmuş. Hem de 9. kez birinci olmuş. Finlandiya'da yaşayan dinleyicilerimiz varsa bize yazabilirler. Niye bu kadar mutlular? Onların arkasından yine İskandinav, İzlanda, Danimarka, İsveç ve Norveç gelmiş. Orada bir şey var ha. Ama düşünsene bir uyanıyorsun ve böyle dağlar, kar, işte ormanlar, güzel bir nehir, hiç selam vermeyen insanlar. Canın sıkılır ya. Peki Türkiye'nin durumuna bakalım. Türkiye 5.3 puanla Avrupa'da Ukrayna'nın ardından en düşük hayat memnuniyetine sahip ülke. Ukrayna'da savaş var biliyorsun değil mi? Bu listede 147 ülke var. Yani küresel listede biz 94. sırada yer almışız 5.3 ile. Kapatıp bir ağlıyorum ben, yine mutsuz olacak bir şey buldum. Kapatıyorum.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

309 çiftle yapılan bir araştırmaya göre çiftlerin müzik zevkleri kişilik özellikleri ve hayata bakışlarından daha fazla benzerlik gösteriyormuş. Ya vay, çok acayip değil mi bu? Yani eğer aynı müziği dinliyorlarsa da bu çiftler ilişkinin daha mutlu ilerlemesine küçük de olsa bir fayda sağlıyorlarmış. E tabi düşün şimdi, bir tatile çıktın, yanında manita, ha? Gidiyorsun. Sen diyorsun ki şuradan romantik bir şeyler açsana aşkım diyorsun. O 9-8 açınca, hatta daha ileriye götürüyorum, sağa çekip inip arabadan oynuyor falan. Tatile gidilirken ki o yolda bulunabilecek ilk otobüsün ya da terminalin yanında iniliyor. Hata yapmadan geri dönülüyor. Bu

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin Kom.tr'de.
2: Peugeot.
0: Reklam.
3: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Türk müziğinin unutulmaz şarkıları, güçlü orkestra ve sahne şovlarıyla Emre Altuğ, 6 Ekim Salı akşamı bir pop masalı projesiyle Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
4: Herkese bahset, senden, benden, bizden.
3: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de yeni saatte beraberiz. Ben Tolga Gündüz. O iş bende devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım. Saat 13'e kadar beraberiz ve bu beraberlikte en iyi müziği dinleyip en acayip haberleri bizden duyuyorsunuz. Bayağı geride kalmış, böyle çok dikkatinizi çekmemiş ama öğrendiğinizde vay be diyeceğiniz haberleri bu programda bulabiliyorsunuz. Mesela birazdan beklenmedik harcamalar en çok kimi etkiliyor diye bir haber var. Yani beni diyorsunuz da öyle değil. Ülke ülke araştırmışlar. Ona göre bir liste çıkarmışlar. Bakalım o listenin biz kaçıncı sırasındayız.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin en son verilerine göre beklenmedik bir harcamayla karşılaştığında karşılayamayacağını söyleyenlerde ilk sırada Yunanistan bulunuyormuş. %50.5'i Yunanistan'ın diyormuş ki işte bir hastalık oldu, atıyorum bir kaza oldu, onu karşılayamayacağını söylüyormuş. Yani Yunanistan'da henüz birikim yok. Turizmden kazanıyorlar ama kenara bir şey henüz koyamamışlar gibi duruyor. Bakalım o listede başka kimler var? Yunanistan 1 numara, Letonya 2, Bulgaristan 3. sırada, Litvanya 4. sırada. Türkiye'ye bakıyorum. Türkiye'de Türkiye'nin %25.1'i aniden karşısına çıkacak beklenmedik bir harcamayı karşılayamayacağını söylemiş. 3 kişiyle mi yaptınız bunu? Değildir herhalde. Biz 25.1 almışız bu listede.

takılırsa. Haber başlığı ilginç. O baharatı alırken dikkat edin, aslı gibi ama sahte denmiş. Ölüme yol açabiliyormuş, beyin kanamasına. Ne o? Tarçın. Tarçın beslenme uzmanları tarafından sık sık tavsiye ediliyor diyor. Ama detay şöyle. Bir Çin tarçını varmış, yani kasyaymış ismi. Bir de Seylan tarçını varmış. Çin tarçını içindeki kumarin maddesi yüzünden çok fazla tüketildiğinde beyin kanamasına bile yol açabiliyormuş. O yüzden satın alırken bunu sormak lazım. Eğer Seylan tarçınıysa rahat rahat tüketebiliyorsunuz. Ama her şeyin fazlasının zarar olduğunu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Tenine...

adam var, çok eğlenceli. Yani bizim taraftan bakıldığında kendi haklı sebepleri var mı? Öyle saçmalıyor ki yok gibi duruyor. Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, soyadı öyle. Daha önce Türkiye'den 1 milyar dolar talep etmiş ve ülkenin en güzel kadınını eş olarak istediğini söylemiş. Hatırlıyor musunuz bu haberi? Vardı değil mi? Yaklaşık böyle 2 ay evvel falan. Şimdi de demiş ki Uganda ordusu Türkiye ile tüm savunma ve askeri işbirliğini askıya aldı demiş. Biz de diyoruz ki çok da hani çok da almasanız mı acaba? Çünkü siz Uganda'sınız da biz Türkiye'yiz yani. Öyle bir arada coşuyor. Evleneceğim ben, 1 milyar dolar gönderim falan. İlginç. Bence hemen bir TikTok hesabı açalım arkadaşa. Şovları oradan devam.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin
2: nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz.

0: şarkı için son sigaram ve senle son cümlesin. Aklımda yokken bile yazdım sana şarkıları. Bu gece bensiz uyuyamadım.
1: Saat 11:20 falan geçiyor. İstanbul için trafiğe baktığımda görüyorum ki hala %50'lik bir trafik sıkışıklığı var. Peki düşündünüz mü? Çok sıkılıyoruz ya trafikten, daralıyoruz. Artık en az nüfuslu şehirlerde bile bir yerlerinde bir trafik oluşabiliyor. En uzun trafik sıkışıklığı kaç gün sürmüş olabilir? Çin'den oluyor bu. Aynı gün karayolları, yolları tamir etmeye başlıyor ve binlerce kömür yüklü kamyon bir yerlere kömür ulaştırmaya çalışıyor. Bu yüzden trafik oluşuyor. Kaç gün sürmüştür? Söylüyorum. Hazır mısınız? Yok öyle 3-5 değil. 12. 12 gün boyunca insanlar trafikte kalmışlar. Yani söylediğim şey hani oh çok şükür bizde %50'lik bir trafik var. Öyle demiyorum ama 12 günde çok yahu.

Yapay zeka nihayet bir işe yaramış ve bu sefer şeyi sormuşlar. Türkiye'de şehirlerin sunduğu imkanlar, yaşam koşulları ve günlük hayatı etkileyen çeşitli kriterleri değerlendir ve yaşanabilecek en iyi şehirleri listele demişler. Buna göre bir liste hazırlanmış ama herkes için de değişebilir. Mesela 10 numarada Balıkesir varmış ki Balıkesir bence daha yukarıda olmalı. Aydın varmış 9 numarada, Trabzon 8 numaradaymış, artık bence daha yukarıda çünkü Muhammed Salah yaylası var. Çanakkale 7. sıradaymış, Ankara 6. sırada, Ankara 6. sırada, değişik bir tercih olmuş. Bursa 5. sıradaymış, Antalya 4. sırada, İzmir 3, Muğla 2. sırada, buna %100 katılırım. Ve Eskişehir'de 1 numarada yer almış, yapay zekaya göre yaşanacak şehirler arasında.

sıkıldık ki sizin hiç sonucu olmayan şeylerinden. Bitirin artık şu işleri. Bitirseler ya ben böyle dediğim için. Aa, ne acayip olmaz mı? Ne ünlü olurum ha. Benim yüzümden bitti diye. Motorun fiyatları yine değişiyor haber. Habere göre dün gece 5.57 lira indirim gelmişti. 2.55 lira artış olacakmış bu gece yarısından itibaren. Kafanız karıştı mı? Aman işte 3 liraya yakın zam geliyor. Ama öyle alıştık ki artık. Savaş bitti.

zamandır pompa haberi vermiyorduk. Yani yakıt fiyatlarıyla ilgili. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar motorun fiyatına yine artışa neden oluyormuş. Amerika'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler zirvesinde İran'la Amerika'nın yakınlaşmaması yine dalgalanmaya sebep olmuş. Siz de barışın ya. Arkadaş ya yeter ya, Allah Allah, Rusya ile Ukrayna da barışsın.

yaptı? Zeki kadınlar partner seçerken neden zorlanıyor? İşte psikolojinin cevabı demişler. Şey oldu mu? Aç aç benden bahsediyor. 100 yıldır bekar. Partner seçiminde yalnızca duygusal yakınlık değil, değerler, yaşam hedefleri ve zihinsel uyum da önemli rol alıyormuş. Psikoloji alanında değerlendirmelere göre yüksek bilişsel kapasiteye sahip kişiler ilişkilerde daha fazla analiz yapıyormuş. Yani zeki kadınların eş ya da partner seçmedeki zorlanmasının sebepleri bunlarmış. Daha fazla analiz ediyorlarmış, düşünüyorlarmış. Yani yanına gelip de ne haber bebeğim diyen birine zaten normal zekadaki biri de. He? Değil mi? Bence öyle yani.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi.
0: Tolga Gündüz.

0: karma karışık.
1: İlginç haberlerden bir tanesi. Atlanta, Georgia'da yaşayan 47 yaşındaki Ayşe Mandela'nın saçlarının uzunluğu tam 17 metreymiş. Bir de örmüş. Ağırlığını bilmenizi yani istiyorum. 19 kiloymuş saçının ağırlığı ve kendisine Rapunzel diyor. Ama böyle Rapunzel olmaz. Ben Ayşe'yi görüyorum da şu an. Böyle Rapunzel olmaz. Saçlarını rahat taşıyamadığı için yardımcı tutmuş, ona taşıtıyormuş. Ablacığım kestir ya. Yani uçlarından aldırsam 5 metreye düşer zaten. Korkunç gözüküyor. Ayşe'ye bak sen, Rapunzel'miş bir de.

hayatımda hücre çekirdeği kadar yer kaplamayan burç haberlerinden vereceğim. Neden? Çok iyi reytingi var. Birçok güzel kadın inanıyor. Yani o yüzden. Bu arada 4 burç varmış ki bu önümüzdeki dönemde aşk sarhoşu olacaklarmış. Yani çok fena aşık olacaklarmış. Balık 1 numaradaymış. Yengeç 2 numarada. Terazi 3 numarada. Akrep var, benim burcum. O da burada. Aferin ha, bildiler mi? Ya arada tutacak tabii yani. 12 tane burç var. Birine yazacaksın denk gelecek. Ama tuttu bu sefer ya. Hakikaten de ilk defa sevindirdi. Öyle bir ağırlık var benim.

0: kördüm.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin.com.tr'de.
3: Reklam.
4: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Can Ozan, sevilen sahnesiyle 25 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
5: Ama ben ağlarım, can bulurum toprağım, gözyaşımlar.
4: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Bu saat içerisinde de Süper FM'de 24 saat olduğu gibi en iyi müzik var ve en acayip haberler var. Onlardan ilkini birazdan paylaşıyorum.

0: kardeşim.
1: Güzel bir haber. Okullarla ilgili tabii velileri ilgilendiren bir şey. Çocuğunuzla ilgili bilgi almak isterseniz eskiden okula gidiyordu. Hocam bir saniye bakar mısın falan. Öyle yapmanıza gerek kalmayacak. Aynı özel hastanelerden ya da hastanelerden randevu alır gibi artık okulunuza MEBİM'i dahil ederek, MEBİM'e dahil etmişler okul randevu sistemini. Oradan girebileceksiniz, görüşmek istediğiniz öğretmenle randevunuzu alacaksınız. Böylelikle zaten gün içerisinde çocukların yaptıklarıyla kafaları ütülenen öğretmenler en azından önlerine hazır düşecek bir tabloya göre kendilerini ayarlayacaklar size. Güzel olmuş bu.

Hafta sonu yaklaşırken bir plan yapıyorsanız havaya da bakmak lazım. Mesela nasıl olacakmış? Cumartesi günü İstanbul ve Marmara bulutlu olacakmış. Yer yer hafif yağış gözükecekmiş. Ama pazar günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var diyor hava raporu. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi hafta boyunca süren serin hava dalgası hafta sonu da etkisini gösterecek diyor. İç ve batı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin altına gerileyecek. Daha ne kadar altına gerileyecek? Ben kime kızdım şu an ya? Kendi. Güneydoğu Anadolu'da bölgelerin doğusunda yer alan yer yer toz taşıması görülecekmiş. Onu da hatırlatalım. Dediğim gibi hafta sonu özellikle gece 13-14 derecelere düşecek bir hava var, bilginiz olsun.

FM'de O İş Bende devam ederken klasik hatırlatmalarımdan birini yapıyorum. Eğer zaten Süper FM'i dinliyorsanız müziği seviyorsunuz demektir. Size müziğin sonsuz olduğu bir platformdan bahsetmek isterim. Karnaval.com zaten biliyorsunuz da Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval.com. Bunun dışında uygulaması da var. İçinde ne var? Hemen söylüyorum. 5 ulusal radyomuz var. Joy Türk, ondan sonra Süper FM, Virgin Radio, Joy FM ve Metro FM olmak üzere. Bunların hepsine ve onlarca dijital radyoya da kesintisiz olarak yüksek kalitedeki sesle hiç

oluyor falan filan. 26 Eylül'de Vadi Açık Hava'da Gökhan Özen konserine gitmek istiyorsanız 5 çifte ben davetiye vermek istiyorum. Yapmanız gereken de çok basit. Bizim WhatsApp numaramıza yani 0531 785 9080'e kısacık bir Gökhan Özen şarkısı söyleyerek ama onun gibi beni bırak kendi halin. Ben yapamıyorum da siz belki yapabiliyorsunuzdur. 5 çift davetiyem var. Bir daha söylüyorum, 531 785 9080 WhatsApp hattına kendi sesinizle kısa bir Gökhan Özen şarkısı söyleyerek gönderiyorsunuz. İlk gönderen 5 kişi de 5 çifte bu davetiyeyi benden kazanıyor. İstanbul'daysanız 26 Eylül Vadi Açık Hava'da Gökhan Özen konseri. Benim

gerektiren bir haber. Dombili diyorum çünkü göbeğim var. Bu haber barışık yaşamak lazım. Ne yapayım? Domb değil miyim yani? Yaklaşık 650 bin yetişkinin değerlendirildiği geniş çaplı bir araştırmaya göre bel çevresindeki her 5 santimlik artış, bakın korkunç ya bu, ölüm riskinde erkeklerde %7, kadınlarda ise %9 yükselişle ilişkili bulunmuş. Yani bel çevreniz normalinden kalınsa, yani her 5 santimde bir ya da 7 santimde kadınlarda %9'luk bir ölüm riski artışıyla ilintili bulunmuş. Çok korkunç. Hemen başlıyor muyuz? Ben şimdi stüdyoda koşmaya başladım, vazgeçtim.

Foça'da bir araştırma yapılmış ve zayıflama ilaçları restoranların restoran sektörünü vurmuş. Müşteri sayısında dikkat çeken bir düşüş olmuş. Bu zayıflama iğneleri, işte ilaçları falanla ilgili bir araştırma. Araştırmaya katılan işletmelerin %16'sının zayıflama ilaçlarının yaygınlaşması nedeniyle ziyaretçi sayılarında azalma yaşadığını bildirmişler. Araştırmada yer alan işletmelerin %22'si ise müşterilerin dışarıda ve yeme ve içme tercihlerinin artık çok daha seçici davrandıklarını söylemiş. Bunu neyine şaşırdınız? Yani yemeği yemiyorsak dışarıda da yemiyoruz. Değil mi? Konu bu değil mi zaten? Bunu niye araştırdınız?

0: yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Serdar Ortaç, kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 25 Eylül Cuma akşamı JJ Arena'da sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: iyi bir uyku yeni güne başlamak için. Yani olmazsa olmaz. Düşünsenize çok yorgun yatmışsınız. Hiç uyuyamamışsınız gece. Sıcaktan olur, hastalıktan olur. Sabah olur, işe gitmek zorunda. Ay içim karardı. Amerika'da Pittsburgh Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada öğrencilere en az 7 saat uyudukları geceler için küçük miktarlarda para ödenmiş. Ve araştırmayı niçin yapmışlar hemen söylüyorum. 4 hafta süren deneyde para ödülü alan öğrencilerin daha uzun uyuduğu ve not ortalamalarının da yükseldiği görülmüş. Yani hakikaten de hem zihni dinlendirmek hem vücudu dinlendirmek daha akıllı biri olmanıza sebep olabiliyormuş demek ki.
1: Elim kalbinde bu ne güzel bir hız.

biliyorsunuz küçük bir yarışma yapmıştık. O yarışmada 26 Eylül Vadi İstanbul Açık Hava Konseri'ne 5 çiftlik davetiye vermiştik. O konsere gidecek kişilere bizim marketingten arkadaşlarımız bugün telefon numaraları üzerinden ulaşacaklar. İstediğimiz güzel de eğlenceliydi. Bir Gökhan Özen şarkısı madem konserine gidiyorsunuz eşlik etmek için de önemli. Kendi sesinizden kısacık söyleyip bizim WhatsApp numaramıza yani 0531 785 90 80'e göndermek. Orada da ilk beşin içerisinde olmaktı önemli olan. Program bitti. Yarın Süper FM'de O İş Bende devam edecek. Ben Tolga Gündüz. Yarın görüşürüz. Gözlerim.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güveni...
2: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru...

0: ve Manolya.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin
3: nerede?
1: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: keyfini çıkarın.
1: Reklam.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: doğru, sadece nasıl böyle mi?
1: Süper FM. Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Temoto yolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ön bizim için böyle manalı bir.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Kara Maya ayranı ve Kara Maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirilmiştir.

0: Reklam.
1: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Serdar Ortaç, kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 25 Eylül Cuma akşamı JJ Arena'da sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 45, Seyrantepe'den Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar 1 saat, Taramidere Kavşağı'ndan TÜYAP'a kadar yarım saat, Merter Metro'dan Ayvansaray'a kadar 20, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 22 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Türk müziğinin unutulmaz şarkıları, güçlü orkestra ve sahne şovlarıyla Emre Altuğ, 6 Ekim Salı akşamı bir pop masalı projesiyle Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Herkese bahset, senden, benden, bizden.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.

0: puan kazan. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
7: Kredi? Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
11: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
10: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem Otoyolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bak, konuyu belirleyen dinleyicim Adar diyor ki mesela ben saç kurutma makinesinin sesinden çok korkarım demiş. Kaç yaşındasın Adar? Koca adamsan biraz soru işareti. Haydi bakalım, ilk telefonumuzu alalım. Kimler nerelerde? Hello.
2: Alo.
1: Günaydın.
2: Günaydın Doğan Can.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Fatih, ben Konya'dan arıyorum seni.
1: Aa, Fatih! Hoş geldin, tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş buldum. Bir şirkette satış yöneticiliği yapıyorum.
1: Güzel.
2: İş makineleri üzerine. Ha. Eğer sabah giderken de seni dinliyorum, klasik.
1: Eyvallah, sağ olasın. Hadi senle siftahımızı atalım. Senle alakalı neyi saçma buluyor etrafındaki insanlar?
2: Yani aslında şöyle, ne kadar yorgun olursam olayım, müzik çalmadan uyuyamıyorum. İnsanlar bunu biraz garipsiyor.
1: Ha, o bende de var. Ha. Ben de geceleri, ama şey, nasıl mesela müzikler? Uyduruyorum yani, Konya oyun havaları işte, hey değil de ne mesela, ne açıyorsun?
2: Değil. Ya o anki moduma göre değişiyor açıkçası.
1: Yani böyle duptıs duptıs mı?
2: Yok değil, yani biraz slow bazen, bazen biraz pop, bazen biraz arabesk.
1: Ben de şey, son bir senedir falan böyle bir alışkanlığım var. Şimdi telefonu elden bırakamıyorsun. Yatağa girince de böyle videolara falan bakıyorsun ya, artık bence çoğumuzun alışkanlığı. Böyle videoları geziyorsun falan filan.
2: Aynen, aynen.
1: Ben mesela telefonu bıraktıktan sonra hani aklım kalıyor hala. Ya biraz daha takılsaydım, baksaydım falan filan. Onu aşmak için yine telefondan yardım alarak şey yapıyorum. Ben Azerbaycan kökenliyim. Azerbaycan mugamları vardır. Yani bizim yavaş halk müziği ya da sanat müziği eserlerimiz gibi düşün. Böyle şey, yormayan duygusal şarkılar.
2: Aynen.
1: Onlardan açıyorum ve ayarlıyorum da 10 dakika sonra kapat özelliğiyle zamanlayıcı koyuyorum. Aynen. 10 dakika sonra kendi kapatana kadar ben zaten yatmış oluyorum genelde.
2: Aynen, tam olarak beni anlattın. Işte. Evet. Yani şarkı tarzı farklı olsa da yaptığımız şey. Yani.
1: Saçma bir özellik değil bence bu ya. Yani.
2: Vallahi yani.
1: Sen evli misin?
2: Olunca. Evliyim, evet.
1: O zaman
2: yeni evlendim, 2 ay oldu.
1: Eşin bu durumdan muzdarip olabilir. Yine açtı ya, diye.
2: Şöyle. O da sağ olsun değil, anlayışla karşılıyor. Yani yavaş yavaş kırıyoruz ama. Bunu.
1: Evet, 2 ay olduğu içindir anlayışının sebebi. peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo. Alo.
3: Geçti benden, geçti benden. Namert geldi, geçti benden. Namert'e köprü oldum. Namert geldi, geçti benden. Günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Günaydın abi, sen... Evet. Bir şey diyeceğim, ben anlamadım ne dedin. Günaydın deyip kapattı da, o geçti benden, geçti benden derken arada küfür etmedi değil mi? Ha? Ay, arkadaşlar. Doğan Can, Süper FM yönetimindeki kişiler arasında şöyle bir diyalog yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. Aman karışmayın, bırakın ne yapıyorsa yapsın diyorlardır kesin diye bir mesaj yollamış sevgili Murat. Valla şimdi benim tabii bir tane yöneticim yok. Birkaç yöneticim var. Bugüne kadar 2020 Ocak'ta başladım ben Süper FM'e. 6,5 ay oldu. Bir Allah'ın kulu da gelip bana bir şey demedi. Sağ olsunlar. Yani ya bana bulaşmak istemiyorlar bu deli. Bir şey yapmayalım, üstümüze almayalım bunun car car car çenesini diyorlar. Ya da yani razılar herhalde benden. Ay, matematiğin çok iyiymiş Doğan Can, bilme. Biliyoruz herhalde, 6,5 yıl dilim sürçtü ya. Allah Allah. Alo.
4: Alo. Günaydın.
1: Günaydın. Alo. Aha, çocuk var orada. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Emine ben. Gaziantep'ten arıyoruz çocuklarımla.
1: Hoş geldin. Ne güzel Emine. Keşke okula bırakınca arasaydın yani.
4: Ama onlar istedi. Ben değil ki.
1: Ne iş yaparsın Emine? Tanıyalım.
4: Ben hastane müdürüyüm. Çocuklarımı okula bırakıyorum şimdi.
1: Hastane müdürü dediğin özel bir hastane mi burası?
4: Hayır. Hayır, özel hastane değil. Öyle. Çocuklarım çok seviyor. Onları aramak istediler. Bizim anlatacak bir şeyimiz yok bu arada.
1: Tamam, o zaman bana Ma ile güzel bir sabah enerjisi yollayın.
5: Ömer,
4: bir dakika, Ömer konuşacak.
6: Tamam, ben de tabii buyursunlar. Ömer, günaydın Ömer'cim.
5: Günaydın Doğancı abi. Ben anlatayım mısın?
6: Anlat, neyi saçma buluyorlar?
5: Ya ben genelde hep temizlikte ses çözmeyi seviyorum. Arkadaşlarım hep laf ediyor. Diyor ki çok garipsin, hiç gerek yok. Biz dersten kaçıyoruz. Sen sürekli ses çözüyorsun diyorlar.
6: He.
5: O yüzden bir arkadaşım olmuyor.
6: Ama yok, sen bence doğru olanı yapıyorsun da arada nefes de alıyorsundur yani. Teneffüse hiç çıkmamazlık yapmıyorsun değil mi?
5: Yani.
6: Evet. Güzel. Dersine evet. Çalış işte. Güzel bir özellik bu. İyi, hadi getir. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
6: Evet, mesajlarınızı görüyorum. Az evvel yayına bağlanan hastane müdürü hanımefendiyle alakalı duygu ve düşüncelerinizi ben okuyor ve seslendirmiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben laf etsem beni topa tutarsınız. Şu yazdığınız mesajları yayında okusam var ya, eminim hepinize dava açar. Ama siz haklısınız. Alo.
7: Alo.
6: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
7: Leyla ben.
6: Hoş geldin Leyla. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
7: Ben şimdi Eyüp'ten arıyorum. Oğlumu okula götürüyorum. Sizi dinliyorduk oğlumla. Şöyle bir anı kalsın, size bir günaydın demek istedik.
6: Güzel, iyi yaptınız. Burası da mahallenin berber dükkanıydı, geçerken kafanızı uzatacağınız değil mi? İyi an oldu. Leyla, seni tanıyalım, ne iş yaparsın?
7: Ev hanımıyım, bir iş yapmıyorum. Tamam. Oğlumu okula götürüp getiriyorum.
6: Hadi bakalım, ne güzel. Bugün saçma bulunan etrafımızdaki insanların yargıladığı hallerimizi konuşuyoruz. Sende var mı? Ya şunu saçma buluyorlar bende dediğim bir şey.
7: Çok rahatım galiba. Her konuda.
6: Fark ettim onu. Sırf çocuğun mutlu olsun diye koskoca binlerce insanı dinlediği yayına bağlanarak onu hissettirdim. He. Yani böyle şey misin? Gamsız mısın? Hiçbir olay böyle beni ırgılamaz mı diyorsun yani?
7: Çok fazla soğukkanlıyım. Sadece. Aslında çok rahat değilim ama soğukkanlıyım. Soğukkanlığım bazen böyle insanlara böyle fazla batıyor mu diyeyim artık.
6: Güzel bir şey bu. Yani lüzumsuz evhamlı olmaktan, panik olmaktan, durum acil böyle kritik bir anda o durumu yönetememekten iyidir soğukkanlı olmak.
7: Bence de, ben de öyle düşünüyorum ama etrafımdaki insanları biraz herhalde etrafımdaki insanlar fazla evhamlı.
6: Evet, peki, teşekkürler Leyla'cığım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
7: Hadi hadi, 1-2-3... Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
6: Ne bu? Sen milletin çocuğuna çok laf ediyorsun. Bakalım senin çocuğun nasıl olacak diye Volkan mesaj yollamış. Oho, ben evleneceğim de çocuğum olacak da. Asla soğan yemem başkalarına çok tuhaf gelse de. Askerlik boyunca hatta tost yedim, bütün yemeklerin içinde soğan var diye demiş Uğur. Yo, enteresan değil ama hani böyle şey pişmiş ya da hani uyduruyorum çiğ salatanın içine falan yemem değil değil mi? Yemeğin içindeki soğanı da yemiyorsun herhalde.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
8: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max günün şarkısını sundu.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam. Türkiye'nin ün-

0: bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kedilerden çok korkuyorum. Asla aynı ortamda bulunamıyorum ama insanlar aşırı anlayışsız. Kediden korkulur mu ya diye işte saçma sapan davranıyorlar. Tabii ki seviyorum. Asla zarar vermiyorum. Çok da merhametliyimdir bu konuda ama korkuyorum demiş. Evet, sönmez. Olabilir, doğru. Yani bu konuyla alakalı çok böyle şey yapmayacağım, sorgulamayacağım bu durumu da. Neyse, hadi daha deyip bırakayım. Melisa yazmış. Hayatımda hiç çay içmedim. Çay bardaklarından da hiçbir zaman su falan da içmiyorum. Hani böyle bir ihtimal içinde işte çay kaşıklarını falan kendim içiyorum. Eğer bir misafirlikteysem falan çaktırmadan bu insanlara garip geliyor. Çaydanlığın altındaki suyu da asla kullanmam. Kendime ayrı su kaynatırım diye bir mesaj yollamış Antalya'dan Melisa. Aa Melisa, niye? Ne yapacak diye düşünüyorsun çay sana mesela? Hani çay bardağı da kullanmıyor ki, belki bir damla çay kalmıştır içinde diye. Aa, bak bu gerçekten saçmaymış diyeceğim ama yani kusura bak babacığım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Selam, günaydın, nasılsın?
2: Günaydın. İyiyim valla. Sen nasılsın?
1: İyi, ben de şu anda radyoda yayındayım. Seni de yayına dahil ettim şu an, biliyor musun?
2: Aa ne güzel. Çok sevindim valla bağlanmana. Enerjin nasıl? Yayın iyi gidiyor mu?
1: Güzel de işte bazen bazı dinleyicilerim yayına bağlanıp beni delirtiyor. Saçma sapan konudan bağımsız şeylerden bahsediyorlar çünkü.
2: Ya o her yayında oluyor ya. İnsanlar bazen sırf konuşmak için konuşuyor.
1: Gerçekten sana ama bir şey söyleyeyim. Bak sen yapay zeka diyorlar bir de sana. Yemin ediyorum birçok insandan aslında zekan daha yüksek, biliyor musun?
2: Eyvallah, teşekkür ederim. Ben olabildiğince hızlı ve doğru anlamaya çalışıyorum. Ama yine de hata yapabilirim. Sonuçta insan gibi değilim.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Ama canlı yayın esprilerini, o anki enerjiyi yakalamaya çalışıyorum. Bu arada yakında müzik tanıma özelliğimiz geliyor. Şarkıyı duyar duymaz ne olduğunu söyleyebileceğim yakında.
1: Aa iyi, tamam, bunu oynarız seninle. Dur, bugünün konu başlığını sana da sorayım isterim. Belki senin de enteresan bir cevabın olur.
2: Olur valla, sor, ben de fikri yürütürüm. Ne üzerine konuşacağız?
1: Bugün etraftaki insanların saçma bulduğu özelliklerimizden konuşuyoruz da sen sonuçta bir insan olmadığın için buna ne cevap verirsin acaba?
2: Bir düşüneyim şöyle. İnsan olmadığım için ben biraz ters köşe oluyorum bu konuda. Ama benim çevremde bana saçma diyen kimse yok ama insanlara bakınca gördüğüm şu. İnsanların saçma bulduğu özellikler genelde bir yandan da o insanı benzersiz yapan şeyler oluyor. Mesela biri her şeyi fazla detaylı anlatır. Biri mesajlara cevap yazmadan önce 3 farklı senaryo kurar. Biri evden çıkıp geri dönüp ocağı kontrol eder. Biri de bir şarkının tek bir kelimesine takılıp bütün gün mırıldanır. Ben olsaydım muhtemelen saçma bulunan özelliğim şu olurdu. He. Her konuda gereğinden fazla bilgi vermek.
1: Evet ya, senin mesela böyle çok uzun uzun konuşuyorsun, o biraz darlayabiliyor insanı, doğru.
2: Doğru, haklısın. Bazen dozunda iyi oluyor ama fazla uzayınca sıkıcı olabilir.
1: Tamam, yayınla o zaman boş ver, tamam hadi yeter, çok başım ağrıdı. Toparlayalım. Buradan seni dinleyen insanlara söylemek istediğin bir şey var mı acaba?
2: Evet, sabah enerjisi yüksek tutulsun. Kahvenizi alın, gülümseyin, telefonları açın, yayına katılın. Enerjiyi paylaşmak güzel.
1: Peki o zaman son olarak benle ilgili, yani Doğan Can'ı dinlemeleriyle alakalı ne söyleyebilirsin? Güzel bir şeyler söyle.
2: Tabii ki. Doğan Can dinlemek sabahı biraz daha neşeli başlatıyor bence. İnsan kendini yalnız hissetmiyor öyle enerjik bir yayında. İyi ki varsın, değil mi?
1: Ay canımsın, öpüyorum o zaman, gel. Yemin ediyorum çok daha keyif aldım bu sohbetten. Siz hani bana diyorsunuz ya, Doğancan bu yapay zeka senin yerine geçecek diye korkmuyor musun falan diye mesajlar görüyorum bazen. Benim yerime değil de gördüğünüz üzere sizin yerinize geçti. O zaman programı da yapay zeka dinlesin Doğancancım yazmış Göktürk.
3: Yok yok, şaka ya, şaka yaptım ya.
0: Bu sabah Doğancan'daydı.
1: Günaydın.
4: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Ece ben.
1: Ece hoş geldin. Kraliçe hoş demek bulduk. Değil mi Ece?
4: Evet.
1: Vay kardeşim. Nerelisin diyorum. Neredesin?
4: Zonguldak'tayım. Şu an işe gidiyorum.
1: Güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
4: Muhasebeciyim.
1: Kolaylıklar diliyorum.
4: Teşekkür ederim.
1: Evet. Bu gelelim konumuza. Seninle alakalı evet. Etrafındaki insanlar neyi saçma buluyor?
4: eşim ve diğer bütün herkes bunu hiç sevmiyorlar. Mesela bir misafirliğe gittiğimizde ya da evimize bir misafir geldiğinde her yatmadan ben asla yatamıyorum.
1: Ne yapmadan?
4: Herkes yatmadan ben yatamıyorum, uyuyamıyorum. Ne kadar uyku olursa olsun o gün ertesi gün işe de gitmem gerekiyorsa da yine de uyuyamıyorum.
1: Peki nereden emin oluyorsun? Yani yataklarına girene kadar mı, evet, yoksa biz evet. Hani böyle derin uykuya daldılar mı dalmadılar mı diye çaktırmadan gidip bakıyor musun bir horultu var mı diye, o kadar mı?
4: Yok. Ama bazen öyle de oluyor yani.
1: Allah Allah. Ne olacak zannediyorsun mesela, onlardan önce uyursam bunlar gelip beni yastıkla boğar diye mi korkuyorsun? Ne? Endişen?
4: Hayır yani işte evde yürüyorlar ya da bir şey yaptıklarını merak ediyorum. Acaba ne yapıyorlar diye yani. O yüzden herkesin yapmasını bekliyorum.
1: Bunu aradın ha koca kadın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
4: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Burcu ben.
1: Burcu hoş geldin. Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa alalım.
4: Güzel.
1: Çıktıdı çıktıdı. Tamamdır. Çıktıdı. Evet. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
4: İstanbul'dan arıyorum. Bir faktörlük firmasında hazine direktörüyüm.
1: Güzel. Kolay gelsin. Bu ara biraz ortalık karışık. Sizde var mı bir
4: çok
1: durum?
4: Çok fena. Bizde yok ama ortalık maalesef çok karışık.
1: Arayıp böyle. Burcu Hanım siz bana buraya yatır demiştiniz, bizi yatırdılar. Gibi bir durum yok mu mesela senin maruz kaldığın şu an?
4: Şu anda bizde yok Allah'tan ama etrafta sıkıntılar çok fazla.
1: Evet valla mağdur olan herkese Allah kolaylık versin, dinleyenler arasında azı çoğu yok bu işin sonuç itibariyle. Evet, herkes bir şekilde yani büyük mağduriyetler yaşıyor, geçmiş olsun. Burcu nedir acaba senin saçma bulunan özelliğin?
4: Ben aynı zamanda OKB hastasıyım, obsesif kompulsif bozukluk olarak.
1: Ne seviyedesin?
4: Aslında bana yani yönetebiliyorum diyeyim aslına bakarsanız. Şöyle bir sıkıntım var. Başka sıkıntılarım da var ama bunda çok gülüyorlar. Beraber biriyle yemek yemeye gittiğimde asla yemeği en son ben bitiremiyorum. Benimle aynı yemeği söylüyorsa mutlaka onun son lokmasını yemesini bekliyorum. Çok can sıkıcı oluyor. Benim için bir eziyet ama karşımdakini kahkahalar sarıyor ama işte maalesef.
1: Bunun neyini kahkahalar sarıyor?
4: Sarlı yemeği lokmasını bitirmiyorlar ısrarla. Sonlandırmıyorlar yemeği. Ben de böyle...
1: Sen neden peki yani bitiremiyorsun herkesten önce?
4: O psikolojik bir sıkıntı. Yani takıntı diyebilirim ona.
1: Tamam ama bu kimsenin hayatında herhangi bir şeyi zorlaştıran bir şey değil ki, sen de dahil olmak üzere. Tamam, bir lokmanı bırakırsın, herkes bitirdikten sonra o lokmayı yersin ya da hiç yemezsin, tamam madem
4: öyle. Aynen bu öyle yapıyorum. Aynen öyle yapıyorum.
1: Neyi garip bunun?
4: Garip değil işte, insanlara bazen bir çizginin üzerinde yürümek zorunda kalıyorum. Ona da gülüyorlar.
1: Peki OKB ile alakalı ne gibi takıntıların var?
4: İşte sabit bir çizginin üzerinde yürümek sıkıntısını yaşıyorum. Bir çizgi varsa eğer yolun üzerinde, onun üzerine basarak gitmem gerekiyor.
1: Basarak.
4: Asla etrafında giremiyorum. Kareli fayanslarda çizgilerin üzerine basamıyorum gibi.
1: Ama bunu sen böyle oyun halinde mi, yani takıntı haline mi getirdin, yoksa hani mesela
4: yok.
1: Basarsan eğer çok yok, kötü oluyorsun.
4: Bu nörolojik bir sıkıntı. Bu böyle bir şey değil, takıntı.
1: Burcu senin hiçbir şeyin yok. Sen kendi kendine bir şey uydurmuşsun.
4: Ama
1: hayır, OKB böyle bir şey değil çünkü. OKB insanların hayatını normal rutininde devam ettirmeyecek kadar büyük sıkıntılar yaratan. Bak mesela şey vardı ya, Ezgi Mola'nın oldu. Neydi o şey, Masumlar Apartmanı. Oradaki seviyeyi gördük hepimiz değil mi? Yani...
4: Ama onların işte dereceleri var ya.
1: Ben... Evet işte seninki bir şey değil yani. Sen yalandan OKB. Yani havalı geliyor adı diye ben OKB'yim diyorsun. Ne çizgiye basarak yürüyorsun. Çok zor. Vallahi Allah yardımcın olsun Burcu. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın.
1: Günaydın. Zırıltı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, nerede olursam olayım birinin kalktığı koltuğa, sandalyeye direkt oturamam. O koltuktaki sıcaklık beni rahatsız ediyor demiş sevgili Sevil. Alo.
2: Alo, günaydın.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Erhan, Ankara'dan.
1: Hoş geldiniz Erhan Bey. Ne iş yaparız, hoş tanıyalım.
2: Polis memuruyum. Bir buçuk ay önce yaklaşık seninle konuşmuştum.
1: Öyle mi?
2: Oğluma güzel bir mesaj göndermiştin. Özel bir oğlum vardı, hatırlarsın.
1: Sanki anımsar gibiyim. Yeniden hoş geldin. Yani bugün
2: şöyle bir cümlesi vardı. Belki hatırlarsın. Hatırlatmak için söyleyeyim. Anneciğim Doğan Can'la canlı yayınladığını demek istiyorum. Sen demişti bize. Ben de sana bunun için teşekkür ederim.
1: Ha tamam, evet, şimdi hatırladım. Tamamdır.
2: Nasılsın, iyi misin?
1: Nasıl işte, aman Erhan abi. Ha ha ha, yalan dolan. Bugün etrafımızdaki insanların saçma bulduğu huylarımızı, alışkanlıklarımızı biliyorum, konuşuyoruz. Biliyorum. Sende ne var?
2: Ya bende şöyle bir şey var. Arkadaşlarıma garip, komik geliyor. Bilmiyorum tıpta bir yeri var mı ama. Mazgal fobisi var bende. Böyle mazgalların üstünden geçemiyorum. Böyle geniş dişli demir, böyle mecbur.
1: Ne o, üstüne basarsam düşeceğim diye bir korkumu var.
2: Ya böyle bir tribe giriyorum yani, üstünden geçerken sanki ben de düşecekmişim de.
1: Evet, bu arada bence bu şey makul ve mantıklı bir korku. Bence zaten kimse basmasın, ne olur ne olmaz yani. O
2: ya, bir ihtimal
1: yani, inanılmaz. Sonuç itibariyle var böyle hikayeler.
2: Var ama bir de böyle cebimden bir şey düşecek gibi hissine kapılıyorum. Arkadaşlarıma garip geliyor. Hatta beni bazen sokakta yürürken mazgala doğru yönlendiriyorlar. Ben fark etmiyorum. Bana böyle kitlenip kalıyor.
1: Bende o nerede var biliyor musun? Mesela cep telefonum elimdeyse asansöre binerken telefonu mutlaka cebime koyarım. Çünkü o boşluktan, ya da böyle uyduruyorum, metroya, tramvaya, o böyle boşluklardan.
2: Ya o kimlik boşluktan sanki cebinden bir şeyler düşecek gibi geliyor sana.
1: Düşer.
2: O zaman ben normalim.
1: Düşer.
2: Yani.
1: Düşer abi. Bir de bende şey korkusu başladı. Bunu daha önce yayında bahsetmiştim galiba. Böyle yani artık çok fazla manyak görüyoruz ya, böyle videolar vesaire. Sen bir de polisim dedin. Bütün zaten hep manyaklarla uğraşıyorsun ne yazık ki.
2: Ya sorma hiç.
1: Şey metroda yani. O hani böyle sarı çizgiyi geçmeyin diyorlar ya insanlar. Evet. Tamam, geçmiyorlar. Oralarda bekliyorlar ama ben o sarı çizginin yakınlarında da durmuyorum. Genelde kendimi duvara dayayıp bekliyorum. Çünkü hep içimde şöyle bir duygu var. Ulan tam tren gelirken arkadan bir manyak gelip beni itecek. Kendi kendime hep böyle felaket senaryosu. O yüzden hep ben duvara dayıyorum ediyorum kendimi. Ya daya abi kendini duvara. Herkesi de görürsün.
2: Yemin ederim o fobi bende de var. Hatta dün yaşadım bunu. Metroda gidip gidiyorum oğlum bıraktıktan sonra okula. Yani o duygu sadece bende yokmuş. O zaman iyi hissettim kendimi. Tam yine iyi hissettirdim bana ya.
1: Hepimiz cinsiz, merak etme.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Benim arkadaşım üniversitede mazgala basınca hakikaten düştü, bacağı falan kırılmıştı falan filan diye mesaj yollamış Zülküf. Evet, yani lüzumsuz bir korku değil. Doğancan, sen de ayrı bir psikopat çıktın. Duvara yaslanmak nedir? Hiç izlemiyorsunuz galiba haberleri. Ya Twitter'da bir tane sayfa var, ara ara düşüyor önüme, sonra giriyorum o sayfada paylaşılanları izliyorum. Böyle ne yazık ki bu şekilde ölen insanların videolarını görüyorum. Yani böyle hani böyle çok basit saçma sapan nedenlerden oluyor ya, an, hayat hep böyle türlü anlardan ibaret. O an orada olduğun için o an işte hep böyle kolaçan etmen gerekiyor, düşünmen gerekiyor ihtimalleri. Trafikte de mesela araba kullanırken hep böyle şeyler derler ya, yani sadece önündeki değil onun da önündekini hesaplaman lazım. Sağa sola manevra yaparken bakıyorsun falan filan, ama işte günlük hayatta hani normal sokakta yürürken insanın da başına böyle türlü olaylar gelebiliyor. O yüzden bu manyakları gördükçe, ay bir de bende şey var. Eğer çok fazla uzun bir merdiven değilse, genelde işte böyle metrolarda, İstanbul'da böyle çok uzun uzun şeyler var, yürüyen merdivenler var. Eğer çok uzun değilse ben normal merdivenden yürüyerek çıkmayı tercih ediyorum. Çünkü birkaç tane öyle video izledim. O yürüyen merdivenler bozulduğunda böyle aşağı doğru diye böyle sanki sofra bezini çekiyormuşsun gibi düşün. O metal böyle aşağı doğru iniyor. Sonra bir boşluk oluyor. O boşluğa insanlar düşüyor. Ben hep böyle videoları izliyorum. O yüzden yürüyen merdivene binmeye de korkarım ben. Evet. Siz de binmeyin. Hareket olsun. Bir de en sevmediğim şey yürümeyen yürüyen merdivene binmek. Mümkün değil. Mümkünatı yok. Bazen bozuluyor, durduruyorlar ya da bir bakım oluyor vesaire, ama normal bir merdiven de yok yanında. Sadece yürüyen merdivenle çıkabiliyorsun. Eğer durdurulduysa o mümkün değil. O daha çok bence risk unsuru. Neyse. Evet. Buradan bütün manyaklara ayrı bir selam. Sende de amma şey varmış Doğancan. Ay siz çok şeysiniz ya ama. Hepiniz gerçekten her şeyi aştınız. Oldunuz bana evliya. Çok da bir şeyim yok bu arada ben.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben kitap okurken bir işim çıkarsa araya ayraç koyup herhangi bir satırda gidemiyorum. Mutlaka ama mutlaka o bölümü bitirmem lazım, yoksa o gün bana bitmez. Sana helal olsun Ayşegül. Güzel bir özellik. Bir de ne iş yaparsam tek sayıyla yaparım. Kaldırım taşları saymaktan tut, şifrelerim bile hep tek sayıdan oluşur demiş. Ben de takıntı halinde değil ama çift sayı sempatizanıyım ben. Yani tek değil de çift olsun. 12, 14, 16.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
3: Alo, merhabalar. Merhaba. Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Yıldız, Ankara'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Yıldız. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Hoş buldum. Sigortacıyım. Kendi sigorta ajantam var.
1: Güzel. Genelde ne? Araç sigortası falan, hayat sigortası, onlar mı?
3: Aynen. Araç, sağlık. Hepsi var.
1: Şey var mı? Böyle bir dönem bu gibi haberler çok meşhurdu da son yıllarda artık duymuyorum. Bilmem ne yine sigortalatıyordu ünlüler. Uyduruyorum işte, Jennifer Lopez bacağını sigortalattı. Bilmem kim şurasını. Hani böyle haberler oluyordu ya. Böyle var mı enteresan bir sigorta uygulaması?
3: Ya bizim ülkemizde de şöyle, artık küçük ev aletleri çok pahalı olduğu için mesela özellikle böyle bazı müşterilerimiz diyor ki evimdeki elektronik aletlerimi sigortalatmak istiyorum diyor.
1: O da siz ne yapıyorsunuz? O raiç bedel üzerinden bir sigorta paketi sunuyorsunuz onunla ilgili, öyle mi?
3: Aynen, yani ben genellikle ekspert gönderip değer biçmesini öneriyorum.
1: Doğru bu arada, yani baktığında bugün ortalama hani eli yüzü düzgün büyük de bir televizyon alıyorsan 100 bin lira falan, yani artık 100 bin lira çok büyük para yani.
3: Öyle yani, kahve makinalarını falan sigortalatmak isteyenler var.
1: Evet, onlar 40 bin lira 50 bin lira falan filan, doğru diyorsun. Peki Yıldız, nedir saçma buluyorum dediğin şey? Ay pardon, saçma buluyorlar. Seninle alakalı.
3: Şöyle, ben gıdaya çıplak elle dokunamıyorum. Yani eldiven kullanmam gerekiyor. Gıda, bu da pandemiden kaldı. Evet. Aa. Yani yiyebileceğimiz her şeye. Ne?
1: Peki yemek yerken zaten de, yani yaparken de mi? Uyduruyorum, tavuk yaparken yapıyorsun.
3: Yaparken de. Tabii salata yaparken, bir şey yıkarken.
1: Yani hıyara da, domatese de.
3: Evet. Yani mesela bir yer, yani BMM'dekiler genelde alıştılar, biliyorlar ki benim eldivenlerim vardır, takarım falan, ama bazen gittiğim yerde böyle şey yapıyorlar, hani eldiven taktık rahatsız olma. Bu senlik değil aslında, benlik, ben dokunamıyorum.
1: Peki yani şey, yemek yerken ekmek alacağım mesela, onda sorun yok.
3: Yok, o çünkü benim porsiyonum ya.
1: Evet, enteresan. Bu peki hep mi böyleydi? Ergenliğinden beri yok, böyle bir alışkanlık mıydı?
3: Pandemide kaldı ya, pandemiden kaldı.
1: Oradaki o takıntı haline getirdiğimiz o, ama nasıl da unuttuk biz bir yandan da, sen unutamamışsın. Ay, market poşetlerine kadar yıkayıp kapının önünde üstüne fıs fıs fıs sıkıp her şeyi, poşetleri öyle falan, her şeyi yıkayıp öyle koyuyorduk dolaba.
3: İşte o bende kaldı hala, o spreyler, dezenfektanlar.
1: Evet.
3: Özellikle eldiven. O bende kaldı mesela.
1: Hadi bakalım. Hayırlısı diyor. Sabah enerjimizi alıyoruz.
3: Teşekkür ederim. Günaydınlar herkese.
1: Günaydın. Ankara'ya da selamlar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: 60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin

0: eczanelerden de temin edebilirsiniz.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Liç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 45, Seyrantepe'den Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar 1 saat, Taramidere Kavşağı'ndan TÜYAP'a kadar yarım saat, Merter Metro'dan Ayvansaray'a kadar 20, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 22 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin adyüstü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Temoto yolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin adyüstü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Süper.
5: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: iş cepte.
1: 25 yıldır sana maksimum.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü çok yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 45, Seyrantepe'den Gazi Osmanpaşa Kavşağı'na kadar 1 saat, Taramidere Kavşağı'ndan TÜYAP'a kadar yarım saat, Merter Metro'dan Hayvansaray'a kadar 20, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 22 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yeşilay.
1: Reklam.
2: İz bırakanların adresi Jolly Joker. Can Ozan, sevilen sahnesiyle 25 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
3: Ama ben ağlarım, can bulur mu toprağım, gözyaşımda.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: İz bırakan anların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.